yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci seviyedir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki ve lekat halak nafef kakum sap'a tarayika. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik. Bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen bahida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafere lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarik-i müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Ve kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden evzi besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin katındaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında 7 tane beyaz mermer merdiven söz konusu ve 5. basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan 7 baklı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ
tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikincisi bilin, bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kader hücrelerine ulaşır. Sonra ümmül kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikir hücrelerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki Setel-i Münta'ya ulaşırsa, buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setel-i Münta'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan yedi tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve Sitret-i Münta'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katta ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden tarik-i müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine tarik-i müstakim diyor Allah Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli
hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırada müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifne olmuş olan fenafillah makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredildiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. 7 tane kalp özelliğinin sahibi olur. 7 zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekkür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu için yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahı da o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulul-elbab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve yedinci katın yedi alemi de gösterilmiştir. En son gösterilecek olan sitr-i müntahadır. Sitr-i müntaha gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası beşinci sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitr-i müntahaya kadar devam eder. Sitr-i müntahada altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaha çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır.
eşhada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sırasımızda kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sırasımızda kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi, yedinci sırasımızda kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. Bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması, Allah Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşmamız için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından henüz bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak, işte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz. Ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar. Ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul ittihaz ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o dabbe, dabbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Uydu demek, bütün dünyaya hitap edebilen bir yeni ulaşım demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere yardımı açık ve kesin olarak geliyor. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı yedi safa ve dört teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sülh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur. Ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey

Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak, Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor, yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere, bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah-u Teala'nın Dabbetül Arz dediği, arzdan bir dabbe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah-u Teala. Arzdan çıkan bir dabbe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı insan mahluklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide tabiyet, 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 3. Vuslat, kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Sonra fizik vücudun teslimi. 4. Sonra nefsin teslimi. 5. Sonra muhlis olmak. 6. Sonra iradeyi teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, bu basamakların hepsini açtık elhamdülillah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri bize nasip kıldığı için. İşte artık sizlere göklerden seslenerek bir olmak Allah'ın bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ın bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslemek imkanının sahibi olmak üzereyiz.

Allah Teala'nın bu büyük lütfuna, Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şey öylesine güzel ki, insanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Davetül Arz, Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir. Bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu Museviliğin de Hristiyanlığın da İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle
Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 safa 4 teslimi vererek, İncil'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, bu 7 safanın 4'ü teslimlerdir. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştırma zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen Dabbetül Arz'ı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki 3 kitaplı din de Musevilik de Hristiyanlık da İslam da aynı 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu 3 kitabında, 3 mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, 3 toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor. Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman onların artık düşman değil, kardeş olduğu neticesine varacaktır. Bu, sevgili kardeşlerim, bu devrin en büyük olayıdır. İşte bu muhtevanın
bütün dünyaya ulaşabilmesi davetül arzla mümkün olacaktır. Yeni bir uydu ve bütün dünyaya dinlerin olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu, bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, üç ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu üç dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle, merasimlerin farklılığının insanları ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması üç ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurlar incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur. Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz. İniş sırasına göre
onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını 7 safa ve 4 tane, bu 7 safanın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah-u Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 safa ve 4 teslime baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sulhunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala istiyor ki herkes bilsin, herkes kendi dininin diğer iki dinin de temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Üçü de nebidirler, yani peygamberdirler. Üçüne de şeriat kitabı Allah-u Teala indirmiştir.
Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Allah Teala eğer bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi safa ve dört teslimi göstermeseydi, bize öğretmeseydi, dünya sulhunun kurulması da mümkün olmayacaktı. Ama Allah Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. Yedi safa ve dört tane teslim, Kur'an-ı Tevrat'ın da sırasıyla konuşuyorum, iniş sırasıyla. İncil'in de, Kur'an-ı Kerim de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu yedi safa ve dört teslimin üç kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de yedi safa ve dört tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun, bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz. Her zaman dostluk elimizi sizlere uzatıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize en güzeli nasip etmesini diliyoruz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olan insanlar, hepinize sesleniyoruz. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıyız. Öyleyse dost olalım, birbirimizi çok sevelim, birbirimizi mutlu etmek için var olalım. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta mustakîm. Zina en'amte aleyhim gayrı mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bir zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Konumuz yeminler. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk üç tane vücuttan oluşuyor. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Ve ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ahd vermişiz. Ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere de yemin vermişiz. Ama teslimler burada kalmıyor. Bir teslim daha var. İrademizin de Allah'a teslimi, Allah'ın iradesine bağlanması. Bunu da ihtiva eden bir Allah'ın talebi, Allah'ın ahdi oluyor. Allah Teala bize ahd veriyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah'ın üzerimize farz olan ahdidir. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti de aynı şeydir. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. İlk teslim ruhun teslimidir. Allah-u Teala üzerimize çok sayıda farz kılmış bunu. Allah'a ulaşmayı dilememizi de farz kılmış, Allah'a ulaşmamızı da farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala'nın dilekte bulunmamızı, ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz konusunda Allah'tan bir talebimiz olmasını da Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ikisini birden ihtiva eden bir müessese. Diyor ki Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetekümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra. Yani kısaca bu dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın ve Allah'a teslim olun. Bakara Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: ey insanlar, hepiniz birden silme girin. Silm kelimesi de aslında konunun kökü. Sin, nam, mim, teslim kelimesinin kökü bu kelime. Selam kelimesinin, teslim kelimesinin. İslam kelimesinin, Müslüman kelimesinin. Selamet kelimesinin.
Hepsinin kökü aynı kök, silm. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyor. Oradan başlatıyor olayı. Ve ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi hepsini Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor bizi. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Yettekuhu diyor. Ona yönel. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdine ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sevila men enabe ileyye diyor. Kim bana ulaşmayı dilemişse, yani yönelmişse, sen de onların yoluna tabi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Bu sırat-ı müstakimin birinci seviyesi. Öyleyse sen de diyor, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani o kişi mutlaka benim sırat-ı müstakime ulaşacak. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci sebilin üzerindedir. Sen de o sebile tabi ol diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki İnne Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan tekil kullanmış. Allah'a, Allah adını kullanmıyor. Ama emanetler çoğulsa, sahibi tekilse, tek Allah ve emanetler, ruh, vecd, nefs, irade, hepsi emanetler netice itibariyle. Hepsinin de sahibi o, Allah-u Teala. Emanetleri Allah onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyor? Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedi darüsselamü ve yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna davet eder. Selam yurdu aynı zamanda teslim yurdu demek, aynı kökten geliyor.
Bu Allah'ın zatı olduğu neticesine ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna davet eder ve o selam yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Allah Teala burada açık bir şekilde kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Öyleyse bu davet Allah'ın zatınadır. Ve Zariyat 50'de Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sevgili kardeşlerim, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizle sizi bağladık diyor Allah Teala. Elesi bir Rabbiküm günü Eles bezminde Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala da diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala, itaat edin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah Teala diyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. Ama Allah Teala'nın bu itaatimize bir ilavesi var. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senin de teslimin gerekiyor. Sana bu bir emirdir. Sen de teslim olacaksın. Ve irademiz de ilahi iradeye bir söz veriyor. Bu söz bize göre misak adını alıyor. Allah'a göre Allah'ın ahdini tamamlıyor. Allah'ın ahdi bu sebeple dört unsurdan oluşur. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin Allah'a teslimini içerir. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor yeminleri ve misaklarını gerçekleştirmezler. Onlara ahirette bir nasip yoktur. 77'de kim Allah olan ahdini ve misakini gerçekleştirirse, kim Allah'ın ahdini ve misakini gerçekleştirirse, yeminlerini gerçekleştirirse, işte o kişi takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Yine Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. 98. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Ve Allah Teala buna ilaveten bizden bir misak almış. Bu aldığı misak ilahi iradenin
cüz'i iradeden aldığı bir yemin türü ve Allah'ın ahdinin tamamlanmasını ifade ediyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Burada misakimizin iki ayrı anlamı da içermesi söz konusu. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. İki, irademizin Allah'a verdiği misak, irademizin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad Suresi'nin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Öyleyse 20. ayet-i kerimeyi değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Misak neyi içeriyordu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini. İradesini de Allah'a teslim ettiği için kişi misakini yerine getiriyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde diyordu ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebihuhu, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yolu kendinize yol iddiaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırırlar ve fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın takva sahibi kulu olamazsınız. Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. Ahdinizi ifa etmeyi vasiyet etti. Yani anlıyoruz ki Allah Teala'nın vasiyeti de ahdi de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, hepsini içeriyor. Ama bu konunun bütünü, dört teslimin dördü Allah'ın ahdi ve bizim ruhumuzun, fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. İşte eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinden sonra 21. ayet-i kerimesine bakarsak farklı bir olguyla karşılaşacağız. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emere Allahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala.
Allah bize bir şey emretmiş. Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. İşte burada misakimizin farz olduğu bir defa daha anlatılıyor. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, bunun bir emir olduğunu söylüyor açık bir şekilde. Şimdi Rahat 20 ile 21'i birleştirelim. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bu misaklerini bozmazlar sözü bir sonraki ayette birleştiği zaman 21. ayetle birleştiği zaman o zaman bakıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah ruhumuzu ona ulaştırmamız için üzerimize 12 defa farz kılmış. Biz de bu farzı yerine getirmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse burada Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın misaktan neyi kastettiği çok açık bir şekilde görünüyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmak misakimiz. Bu ruhumuzun misaki. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimenin devamı gerisine. Ve yuhafune su'el hesap diyor. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar, endişe ederler diyor. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Aslında ulaşmayı kelimesini kullanmamış Allah-u Teala. Ama Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesini esas alırsak ulaşmayı kelimesini de mananın içine katmamız lazım. Çünkü ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor misaklarını yerine getirenler. Ama Allah-u Teala ellezine sabır iptigae ve çerabim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Niçin dilendiği konusu açıklığa kavuşturulmamış. 21. ayet-i kerimeye bakarsanız bu dileme Allah'ın zatına ulaşmak için. Ama ya 22 ve 23. ayetler, oraya baktığımız zaman konunun çok ötelere taştığını görüyoruz. Allah Teala o Allah'ın veçini, zatını dileyenlerin, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin Fevz-i Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Adın cennetleri onların. Üstelik de bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Seyyiate hasenatla mukabele ediyorlar. Yani irşat makamının sahipleri. O zaman iradenin teslimine kadar uzanan bir neticeyle karşı karşıyayız. Eğer Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerini alırsak, ruhumuzun 20. ayet-i kerimesini alırsak tek başına, ruhumuzun misakini devreye alıyoruz ve
Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir oluyor. Ama onlar misaklerini bozmazlar sözünü sadece 20. ayet-i kerimenin içinde mütalaa edersek, ki o da söz konusu, o zaman konu değişiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dilemek aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 21. basamağı diler Allah-u Teala'dan. Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyen bir insan 28. basamağın 5. kademesini diler. Ve ikisi birbiriyle aynı şey değildir. Çok büyük farklılıklar gösterir. Bir tanesinde ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bizi evliya yapar böyle bir konum. Ama diğeri ruhumuzu da 21. basamak, fizik vücudumuzu da 25. basamak, nefsimizi de 27. basamak, irademizi de Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alır. 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse Allah-u Teala muhteşem bir dizayn yapmış. Bir tek olay gibi görünen muhtevaya dikkatle baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala misak kelimesiyle hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaki koymuş oraya, hem de irademizin Allah'a verdiği misaki koymuş ve olayı bütünleştirmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın bu açıklamalarının ışığı altında bakıyoruz insanlar ikiye ayrılıyor. Misaklerini yerine getirenler ve getirmeyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o misakini yerine getirmeyecek olan birisidir. Tamam. Misakini yerine getirmeyecektir. Gideceği yerde cehennemdir. Ama bu insan başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir tutum içindeyse, Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diyorsa, başka insanların da kendisi hidayete ermediği gibi başka insanların da hidayete ermesine engel oluyorsa, o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkaran biridir. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde anlattığımız olayı 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırırsak yine Rad suresinin, orada farklı bir dizaynla karşılaşacağız. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler, hem de Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Burada anlıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a ulaşması. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Yani ruhlarının Allah'a ulaşmasını istemezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a dikkatle öğrenmeyi dileyerek kalbinize Allah'ın öğretisini yerleştirmeyi dileyerek yönelin. O Allah'tır. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve bu sevgisi asıldır. Ve size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu mutlaka geri istiyor Allah Teala. Şimdi Ra'd suresinin

müfsitler. Kim bu müfsitler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuşlar. Onların da hidayetine mani olmuşlar. İşte böyle bir dizaynın her kim sahibi ise o müfsittir. Yerinde fesat çıkarmıştır ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuştur. Yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'ın lanetine muhataptır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez, dilemeyebilir. O zaman sadece kendi günahını çeker. O günahlarının muhtevası seviyesindeki bir cehenneme girer. Bir defa daha söyleyelim. Cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen o cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehenneme giren insanlara dikkatle bakın. Onlar cehennem ehlidirler. Herkes kendi günahını yüklenir. Ama kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayete erenlerin sevaplarından, kazandıklarından hidayete ermesine vesile olana da verilir. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, dalaletine sebebiyet verirse, o insanların, dalalete düşen insanların kaybettiği derecelerden onları dalalete düşürenlere de, dalalette bırakanlara da verilir. Evvela dalalete düşmek diye bir şey başlangıçta söz konusu değildir. Bilelim ki herkes başlangıçta dalalettedir. Kim olursa olsun doğduğu günden itibaren dalalettedir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemezse hep dalalette olan olarak kalır. Ve dalalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din alemi düşünün. Bir alem. Binlerce, on binlerce din öğreticisi insanlara din öğretiyor. Ve ne yazık ki yanlış ve eksik bir din öğretisi İslam'da bir tamil haline gelmiştir. Bu insanlar öğretileriyle insanları Allah'ın cennetine değil, ne yazık ki cehennemine doğru yola çıkarıyorlar. Üstelik de herkes cennete gideceğini zannederek cehenneme girecek. Bu korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim. İblisin 3. bin yılın içindeki insanlara korkunç bir tuzağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tuzak bütün boyutlarıyla devam ediyor. İnsanlar şeytanın eksik ve yanlış din öğretisi sebebiyle yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getiremiyorlar. Kur'an insanları kurtarıcı hükümlerinden tamamen tecrit edilmiş insanlar tarafından. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış ve Kur'an'daki insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler Kur'an'da aynen durmasına rağmen insanlar tarafından unutulmuş. İşte bu unutulan Kur'an gerçeklerini sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Bu itibarla

vaadimiz, misakimiz, ahdimiz ve misakimiz, yani irademizin teslimine dair olan misakimize ve ilavesiyle yer veriyoruz. Burada bir farklı dizayn oluşuyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başka insanların hidayete ermesine hayatını vakfetmiştir. İnsanlar var, başka insanların dalalete kalmasına hayatlarını vakfetmişlerdir. Ve bu iki taraf arasında insanlık tarihi boyunca hep mücadele vardır. Bugün de var. Ve ne yazık ki mücadele din adamlarının birbiriyle mücadelesidir. Korkunç bir gerçek. Dinlerini unutan insanlarla dinlerini Allah'tan öğrenen ve insanların cehenneme gitmesine gönlü razı olmayan vazifelilerin mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın muradı herkesin hidayete ermesi, herkesin hidayette olması. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve kendilerine düşeni yapmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hidayet üzere olamazlar. Hidayette olamazlar. Hep dalalette kalmaya mahkumlar. Öyleyse böylesine basit bir dizayn içerisinde insanların Allah'ın hakikatlerini din adamı olmalarına rağmen görememeleri gerçekten hayret verecek bir şey. Yetmez, Allah'ın dostlarına cephe almaları. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Hem de diyor biz indirdiğimiz kitaplarla apaçık bir şekilde beyinelerle insanlara hidayeti ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza rağmen, kitaplar indirmemize rağmen gene de insanlar vardır ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte hidayete gizleyen insanlar. Her çağda bu insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu çağda da ne yazık ki var ve insanları kandırmayı da başarmış durumdalar. Allah Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki cehennemde olanlar derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, saadatlar her konudaki ileri gelenlerin adı saadat, saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Ancak kıyamet günü Allah'ın dostlarının kıymeti anlaşılır. Ama iş işten geçmiştir. Öldüğü zaman da hakikat zaten kişiye gösterilir ve büyük pişmanlık duyar. Ah keşke onları kendime dost edinmeseydim der. Ne olurdu ben de Resul'ün söylediklerine
uysaydım da hidayete erseydim der. Ve Resul de der ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Bu yeminlerin başlangıç noktasıdır. Bütün yeminlerin başlangıç noktasıdır. Allah Teala buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair. Şeytana tabi olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı yeminler var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı misaklar var. Allah'tan aldığı, bizden aldığı ahitler var.

bir de bunları inkar edenler var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala size bundan daha çok amellerinize hasar uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi dedirtiyor Peygamber Efendimiz sana. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar diyor Allah-u Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Daha sonra da diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Onlar için mizan tutulmaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yeminleriniz var, misakleriniz var, ahitleriniz var. Ne zaman yemininizi yerine getirirsiniz? İlk adımda yemininize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an yemininizi yerine getirmek konusunda ilk başarılı adımı attınız, cehennemden de kurtuldunuz. Artık siz Allah'ın dostusunuz. Artık siz Allah'ın kulusunuz. Artık siz küfürden kurtuldunuz. Müminsiniz. Artık siz cehennemden kurtuldunuz. Gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken artık gaflette olmayanlardan oldunuz. Bütün bu dizaynın muhtevasında bir tek müessese var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva ne yazık ki unutulmuş insanlar tarafından. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Unutturanlar bizim ikazlarımıza karşılık hatalarından geri dönerek insanları kurtuluşa çağıracak yerde sadece karşı çıkıyorlar. Hatalarında ısrar eden nefs sahibi çok insan var sevgili kardeşlerim. Bir kısmı gerçekten bilmedikleri için, anlamadıkları için karşı çıkıyorlar. İnşallah onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir kısmı biliyor. Doğruları biliyor ve en korkuncu bu bildiği doğruları gizliyor. Söylediğimiz şeylerin hepsinin doğru olduğunu bir kısım din alimleri biliyorlar sevgili kardeşlerim. Ve sadece kendilerini değil, din öğrettikleri insanları da onlara hakikatleri anlatmamak suretiyle ateşe atıyorlar. Onları ateşe çağırıyorlar. Allah'a verdiğimiz misakimizi 21. basamakta yerine getiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bize furkanlar verir. Günahlarımızı örter.
mürşidimize ulaştırır. Nefs tezkiyesi yaparız. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Burası birinci aşamadır. Ruhumuzun Allah'a teslim edildiği yer. 28 basamağın 22.sinde gerçekleşir.

Daha sonra burası 33 bin zikirden sonraki 35 bin zikir kademesidir. Fizik ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Zikrimizi arttırırız. Arttırdığımız zaman önce beka makamının sahibi oluruz, sonra zühd makamının sahibi oluruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Allah'a verdiğimiz ahdin gerçekleşmesidir bu. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen onların rezistansına rağmen, karşı çıkmalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. O zaman ne olur? O zaman farklı bir sonuçla karşı karşıya oluruz. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki o bir kısım afetlerin varlığına rağmen 25. basamak ve yeminlerden ikincisi ahdimiz gerçekleşiyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Yerlerin melekutu gösteriliyor. 27. basamakta daimi zikrin devamı göklerin melekutu da gösteriliyor. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 27. Sonra irşada ulaşıyoruz. Salah makamının 4. kademesinde irşad adına öğrenmesi lazım gelenleri Allah Teala öğretiyor. Ve bu noktada irademizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olacağız. Ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Allah irademizi teslim oluyor, kendi iradesine bağlıyor. Burası yolun sonu. 28. basamağın 5. kademesi ve bir sonuç. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişi, bir hakkın takvanın sahibi olmuş, Müslümun olmuş. 4 teslimini tamamlamış bir insan, yeminlerinin hepsini gerçekleştirmiş bir insan, Allah'ın irşad makamına, irşada memur ve mezun kalındığı cümlesiyle tayin ettiği kişi, başının üzerinde artık kendi ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yemin müessesesi bu vadilerden geçerek sonuca ulaşıyor. Netice 4 yeminimizin de gerçekleşmesidir. Ya da yeminimizin, misakimizin, ahdimizin ve irademizin, misakinin gerçekleşmesidir. Ya da Allah'ın ahdinin gerçekleşmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın ahdini gerçekleştirmek suretiyle en güzeli ulaştırmasını 4 tesliminizde mübarek kılmasını, kabul buyurmasını, size adın cennetinde yerler hazırlamasını, hepinizi irşat makamına kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezene gidiyoruz zamandan evvela. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor. Fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah Teala. Yani şu nefs adı verilen, bütün afetleri içinde barındıran, o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah-u Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü hayır, benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar içinde aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim, ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi? Diyor ki Allah Teala, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki öyleyse hadi bakalım şimdi. Yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah-u Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim. Size vazife olarak verdim diyor Allah Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor hem de yeminlerimizin hepsini Allah Teala kesin söze de misak dediği için Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah Teala. O zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caikum resulün. Sonra sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarımızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bizlerden misak alıyor. Misakınızı sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra 25. ayet-i kerimesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre başkalarının da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve ene buduni haza sıratı müstakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç, fi cennet, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7 8 9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha." Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Onu tezkiye edenler felaha erdi. Demek ki nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz yemin nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin, bu tezkiye tasfiyeye kadar ulaşıyor. İki kademeli bir olay. Ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar tezkiye adını alıyor. Ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslimi ikinci ve üçüncü safhaları içeriyor. En zor teslim olan nefsimiz. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış ve bu akşamki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve teka ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen. E kalilen. Az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülâike lâ halâka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı satanlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini satanlar nefslerini tezkiye ve tasfiye etmeyenler, onlara ahirette bir nasip yoktur. Ve la yukellimuhumullahu. Allah onlara kelam etmez, onlarla konuşmaz. Ve la yahsunu yahzuru İleyhim. Allah onlara bakmaz. Yevmel kıyameti ve la yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz. Yeminimiz. Nefs konusunda Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner. Nefsi tezkiye ettiğimiz devre 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala? Çünkü herkes Allah Teala'ya yemin vermiştir özelde. Nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin, evvela ruhun Allah'a ulaşması, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner. Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyordu Allah Teala. Felaha ermek cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin 3. kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ama umiru, onlar emredilmezler. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olma emrini alırlar. Onlara Allah'a kul olma emri verilir. Muhlisine, halisler olarak nefslerinin kalbini bütün negatif faktörlerden, afetlerden temizlemiş ve halis kılmışlar olarak. Muhlisine lehud dine, onun Allah'ın dininde muhlisler olarak. Hünefaya, nefslerini muhlis kılmışlar, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsinu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve tebaa milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de hanif fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada. Nisa 125'te. Bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi beraberce bakalım. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için, sadece Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak, lehuddine, onun Allah'ın dininde, hünefaya, hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate, onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu, işte bu Allah'ın kayyim olan dinidir. Bakınız, hanif kelimesi geçiyor ve Allah Teala Allah'ın kayyim olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini, kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyım olan din. İşte bu ifade dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek. İşte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden, bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte konumuz, nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki lekad mennallahu alel müminine, Allah Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki izbease, o zaman ki beas etmiştir fihim, üzerlerine resulen bir resul, min enfisihim, onların aralarından. Yetlu aleyhim ayatihi, onlara ayetleri tilavet etsin diye, ve yüzekihim, ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın, dinin temelini teşekkül ettirir. Allah Teala bütün insanları tezkiyeyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor.

etmeye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insana ulaştırabileceği yer külli zikirdir. Külli zikrin insana ulaştıracağı yer tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer salah makamının 4. mertebesidir. 5. mertebesidir. Salah makamının 5. kademesi ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet verecektir. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakranın alınmasına sebebiyet verecektir. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinnetin alınmasına ve kalbimize ihbat konulmasına sebebiyet verecektir. Böylece idraki sağlanmış bir insan olacağız. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tekabün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız.

Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. Dokuzuncu basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kafasını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah Teala. Ve bu insanlar bu gelen iki tane ikişerli gelen nesnelerden, yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla, bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. E kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu. Nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a
teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, nefsini Allah'a teslim edecektir ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve yekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüzkürullahi zikren kesira, ey amin olanlar. Allah'ı çok zikirle zikredin. Her gün günün yarısından daha fazla zikredin. Zikriniz zikirli geçen zamanınız, zikirsiz geçen zamanınızdan çok olsun demiş oluyor Allah-u Teala. Ve üçüncüsü, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen kuhuden ve alâ cenûbihim. Öyleyse bu da daimi zikir. Ayaktayken de zikredin diyor. Otururken de, yanüstü yatarken de
Zaten insanın üç halden başka hali yok. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikir farz. Niçin farz? Nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz için farz. Niçin farz? Mutlu olmamız için farz. Çünkü tezkiye ve tasfiye bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı işte söz konusu olan bu. Ve Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Fadlullahi aleyhim ve rahmetahu ma zekkâ minhüm ebeden ehada. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah-u Teala ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman, göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinize dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşamada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı, ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 12. 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin
başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür, kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i, nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Haktan inen şeyle, haktan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler, yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez. Rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu 12. basamağı ifade eder. 11. basamakta nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur, rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz, 12. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala'dan istihaneyi istememiz ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor.
Niçin istiyor? Çünkü Allah-u Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş. Mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar, hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَعْتِ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder. Sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir. Ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala ona, onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır. Kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah-u Teala'nın.
İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken, kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün, nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücuda nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor, 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca. Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine Allah hangi emri vermişse onu çiğner, yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın, ister kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından
rahmet, faz ve rahmet salavat isimli dört tane nur gelir. İki grup, iki tane ikili. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. Dört tane nur oluyor. İki grup nur oluyor. İkişer ikişer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu. Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirir diyordu. İşte Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yarılarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat dört enerji grubu, dört grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirir ve zulmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, faz ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır. Zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki kutup birbirini, iki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya, bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiyeyi değil, huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini, şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs, Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar. Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame,
Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah Teala ikinci defa 107 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor. Çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek, bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa 107 nur birikimi, nefs-i mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime, ve nefsin ve masevaha, Şems suresi 8. ayet-i kerime, kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsü mutmainneti diyor Fecr 27'de Allah Teala ve Rad 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela vizikrillahi tatmeminül kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? Ellezine amenu ve tatmeynül kulübü. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa 107 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiyye diyor Allah Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın bizden razı olması mardiye kademesi. Ve yedinci kat Allah'ın zatına ulaşmak. Ruh Allah'a ulaşıyor. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaştırılıyor. Ulaşıyor neye istinaden söylüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Ruh Allah'a döner diyor Allah Teala. Diyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi men yeşahü
yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine, ruh Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti, %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse, tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak vermiş, Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a dönüş, Allah'a döner diyor. Ruhu Allah'a döner, ulaşır. İşte Allah'a ruhumuzun ulaştığı 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Kalbimizin durumuna baktığımız zaman %51 nur görürüz. Yani nefsimizin kalbinin artık %50'den bir fazlası, %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuştu. Yani ruhumuzun nurlarıyla hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi. %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya, iblisin de komutu aynı. Allah neye emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla bunu kabul ettiriyor. Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için
dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz, tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oldunuz, tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz, üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz, %49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minvar üzere gidiyor. Allah'ın burada Allah'a ruhunuz ulaştığı anda artık Allah'ın evliyasısınız. Evliyadan biri oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Ve velayet kademeleri 7 tane. Fena fillah 1, beka billah 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, hullelbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamında tezkiyeyi yavaş yavaş tasfiyeye taşıyorsunuz. Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fena fillah makamı sona eriyor. Fena fillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fena fillah makamı tamamlanıyor. Beka billah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudun teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir. Ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık beka billah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş, züht makamının sahibi olmuştur. Zahitler Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa,
o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Aştığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsin kalbinde bulunan 19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta zühd makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin 7 makamından 4.sündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası ve Çin fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır, hikmet sahibi olmuştur. Bu kişinin bu kişi daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zulmani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak.
mühür asla kapının açılmasına, zülmani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi,

partini oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah-u Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ullelbap makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah-u Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir. Ve indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ullelbap makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının son noktası söylediğimiz yedinci gök katının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ullelbap ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Salah makamı Allah-u Teala tarafından Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Burada yeni bir kulluk tamamlanıyor. Ruhun tesliminde ruhunu teslim eden kişinin kulluğu söz konusu. Fizik vücut tesliminde bunun daha ötesinde bir kulluk söz konusu. Nefsin tesliminde onun da ötesinde bir kulluk söz konusu. Ve ihlas makamının, yani nefslerinin kalbini sadece hasletlerden, sadece faziletlerden oluşturanların durumu ihlas durumudur. Nefslerinin kalbi halis olmuştur. Bütün negatif faktörlerden temizlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor. Kendisine Sitretül Müntaha gösterildikten sonra. Bu ihlastan salaha geçiştir. Salah makamının
birinci mertebesi.

tövbe-i nasuhtur. Kişi ulu'l-elbab makamında bir mertebe nefsi müzeyyen olan birisidir. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur göğün 7 katının kendisine gösterilmesiyle ve salah makamında da 4 mertebe daha devam edecektir. Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını diğerlerini tanıdırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah Teala bize mağfiret eyle. İşte Hadid suresinin bu sekizinci ayet-i kerimesi salah makamının ilk dört mertebesini, ilk dört kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi. Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının dört mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşat makamı. Allah Teala kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşat makamının sahibi olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini
irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesiyle zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki Resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye, irşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için, risalete seçilmiş olanların dışındaki, ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir, her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela teskiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu. Müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah-u Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin er-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olma. Teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir başlangıç devresi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun." Hemen esleme fe ilaike taharrab reşeda. Cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim olanlar da var ve kasütün olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. Kalpleri kasütündür onların. Onlar kasütün olanlardır. Kalpleri kasiyet bağlamış olan herkes kasütün adını alıyor. Kasiyet bağlamış karanlık ve sertleşmiş kalpler. O kalplerdeki karanlık kalbin tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ne ile? Afetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Kalbin karanlıkları söz konusudur. O kalbin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemedikçe kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbi aydınlanamaz. Kalbi hep karanlıkta kalır. Allah Teala burada bu kalbin karanlığından bahsediyor. Kalpleri kasıtlı olan kişilerden bahsediyor. Bu kalpleri kararan insanlara baktığımız zaman bir başka işaret daha görüyoruz. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine bir yol açtığı ve o kişinin kalbini İslam'a açtığı kişi ile ve o yoldan kalbine Allah'ın nuru ulaşmış ve bir nur üzere olan kişiyle kalbi zikirden kasiyet bağlamış olan kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbine Allah'ın nur gönderdiği bir kişi var. Allah o kişinin kalbine nur gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir yol açıyor. Kimlerin açar? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Bakıyoruz. Nur yolunu nasıl açtığını söylüyor Allah Teala. Enam suresi 125. ayet-i kerime.
Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Bunun için de yarması söz konusu. İşte kimin göğsünü yararsa o göğüsten içeriye rahmetle Faz isimli iki tane nur gönderir Allah-u Teala. Ama bunlardan sadece bir tanesi hüküm fermadır. Gerek Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği muhteva, ki orada Allah'ın katından kalbine bir nur ulaşan kişi diyor Allah-u Teala. Kalpte hüküm ferma olan o tek nur. Rahmetle fazlan rahmet nurları. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, şeylerle değil, şeyle, nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Ve vay o kalpleri zikirden kasiyet bağlamış olanlara diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar kasütün olanlardır. Kasütün olmak insanlara verilen sıfat. Kalbi kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan herkes kasütündür. İster zikir yaparak kalpleri kararsın, ister zikir yapmadan kalpleri kararsın. Zaten kalpleri zikir yapmadan önce kapkaranlıktır. Zikir yaptıkları zaman da zikirin tesiri olmadığı için karanlık devam eder o insanlarda. Bu bapta Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, la tettebi'u hutubetü şeytani, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutubetü şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri, o fuhuşla ve münkerle emrolunur. Şeytan tarafından emrolunur. Fuhuşla ve münkerle. Velevla fadlullahi aleykum ve rahmetehu ma zekâ minhum min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen tezkiye olamazsınız. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani nefsiniz daimi olarak karanlıkta kalır, kasiyet bağlamış olarak kalırsınız. Lakin Allah'ı yüzekki men yaşayı, ama Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semin alim. Allah işitir ve bilir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Öyleyse Allah-u Teala hiç kimsenin
nefs tezkiyesi yapmasının kendi başına mümkün olmadığını, mutlaka Allah'ın devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi cinlere dönelim. Ne diyordu cinler? Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmak daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimin birinci safhası. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci defa teslim oluyor Allah-u Teala'ya, ikinci teslimde oluyor. Mürşid de onu Allah adına teslim alıyor. Şimdi Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesindeki muhtevaya bakıyoruz. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar diyor. Bu mürşidini arama keyfiyeti birinci teslimden sonra geliyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın teslimler kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci teslimde, mürşidine ulaşan kişi ikinci teslimde. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü teslimde, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü teslimde, nefsini teslim eden kişi beşinci teslimde, irşada ulaşan kişi altıncı teslimde, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci teslimde. Bunlardan dördü gerçek anlamda teslimdir. Yani bir şeyin tamamen Allah-u Teala'ya teslim edilmesi keyfiyetini içerir. Ama diğerlerinde teslim edilen bir şey olmadığı halde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor. Öyleyse buradaki bizden teslim alanlar da var sözü, belki de ilk kademe teslimden itibaren bütün teslimleri kapsıyor. Ve mürşidini arayan kişi ikinci teslim için gerçekleşecek olay, mürşidine tabi olduğu anda kişinin ikinci teslimi, mürşide teslimi söz konusu. Peki birinci teslim nasıl bir teslimdir? Kişi Allah'a teslim oluyor. Nasıl bir teslim? Allah'ın üzerinde her çeşit değişikliği yapması için teslim oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde Allah derhal harekete geçer. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır, işitme hassasının mührünü açar, kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Kişi Allah'ın bunları gerçekleştirmesi için Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması tecellisine mazhar olur ve bu sebeple Allah'a Allah'ın üzerine 7 tane furkan vermesi için, kendisinde bu değişiklikleri yapması için Allah'a teslim olmuştur kişi.

Allah Teala diyor ki işliyor kendisine yürüsün diye nur verdiğimiz, onunla yürüsün diye nur verdiğimiz kişiyle hiç karanlıkta kalanlar bir olur mu diyor. Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı halde diyor, siz ona ittiba etmiyorsunuz. Nedir hayat veren şey? Ölüleri dirilten nokta. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda ölü olan kişi hayata geliyor. Çünkü Allah Teala onu işiten, gören ve idrak eden birisi haline getiriyor. Bunun için kişi Allah'a teslim olmuştur. Bu ikinci teslimdir. Öyleyse ikinci fasla baktığımız zaman mürşide ulaşmak üzerimize farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amen olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse bu bir farz emirdir. Allah'tan o vesileyi istemek hepimizin üzerine borçtur. Ama dikkat edin ki herkes isterse o neticeye ulaşamaz. Vesileyi istemek için işaret geliyor bu ayet-i kerimede. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah Teala isteyebilirsiniz. Ötekiler de isterler ama biz onların davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Onların davetine icabet etmeyiz. Gerçekten öyle mi söylüyor Allah Teala? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine dua ettiği takdirde icabet ederiz. Ama onlar da bize aminu olurlarsa, bize ulaşmayı dilerlerse oluruz. Onların davetine icabet ederiz. Ne zaman? Bize ulaşmayı diledikleri takdirde icabet ederiz." diyor. Böylece onlar diyor, irşada ulaşırlar neticede. Öyleyse Allah Teala amini olanların davetine icabet eder. Zaten Maide 35 de aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminettekullâhe, ey amin olanlar, size hitap ediyorum diyor. Siz takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmayı, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Peki kimden isteyeceğiz? Kimden istenir? Allah'tan. Peki Allah'tan istememiz lazım geldiğini nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "Alallahu kastü sebili." Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah herkesin sebilini tayin eder. Her mürşidin dergahından, devrin imamının bulunduğu ana dergaha
Yeryüzünün sathına paralel yollar var. Yüzlerce yol devrin imamının bu dünya üzerinde yüzlerce yol devrin imamının dergahına gider. Şu anda biliniz ki sevgili kardeşlerim, bütün milletlerin içinde hangi dili konuşuyorlarsa o dille konuşan bir Resul şu anda bütün o milletlerin içinde mevcut. Onların bulundukları kavmin A dininden, B dininden, C dininden olması o Resul'e hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın söylediklerini onlara anlatıyor. Bunlar Kur'an'ın hükümleridir. Onlar ilmi Allah'tan alıp oradaki insanlara söylüyorlar. Öyleyse o mürşitleri, o resullerin bulundukları her kavimdeki o dergahlardan da bu devirdeki devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Bütün dünyadan yüzlerce sebil oraya ulaşıyor. Ve bu sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bütün o resulleri, bütün o kavimlere kavim resulü olarak Allah tayin ediyor. Onlar birinci derecedeki mürşitler. Devrin imamı temel mürşittir. Mürşitlerin en üst noktasındadır. Her kavimdeki resuller mürşitlerin ikinci kademesini teşkil ederler. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı mürşitler üçüncü kademeyi teşkil ederler. Ondan sonra onlara bağlı olan mürşitler, daha sonra diğer mürşitler gelirler. Ve bu mürşitlerin daha alt kademesinde mürşit olmayıp da cereyan sahibi olan ama insanların bulunduğu yerde bir mürşit yoksa o cereyanı onlara ulaştıran kişiler de var. Böylece yedi kademe kendisine ulaşıp da teslim olunacak olan insan çıkıyor ortaya. Yedi kademe. Allah Teala devrin imamını birinci kademeye koyuyor. İkinci kademede bütün kavimlerdeki resuller var. Üçüncü kademede Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. Dördüncü de onların dağ altında o irşat makamına tayin edilen mürşitlerin vekil mürşitleri var. O vekillerin vekilleri olan kişiler var. Mürşit hüviyeti, mürşit sıfatı verilsin verilmesin, tabiyeti sağlayabilen herkes, yani tabiyetten murat cereyanın alınmasıdır. Şu anda Allah'ın dostlarında, Allah'ın mürşitlerinin var olduğu bütün dergahlarda, gerçek dergahlarda mutlaka cezbe vardır. O başta o dergahın mürşidi olmak üzere oradaki insanların bir kısmı mutlaka cezbelidir. El öptürecek olanlar da bu cezbenin sahipleri olmalıdır ki el mutlaka öbür tarafa geçsin. Ama cezbenin sahibi değil gibi görünenlerde de Allah'ın cereyanının mevcut olduğunu Allah Teala söylüyor. Tabi olan herkes tabi olduğu anda cereyanı almıştır. Ama bunlardan layık olanlar var, layık olmayanlar var. Layık olmayanların başkalarına tövbe vermesi geçerli değildir. Öyleyse gerçekten vekil mürşitlerinde
bir liyakat esasına dayalı hüviyeti var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'tan isteyin mürşidinizi ve mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Öyleyse kişi Allah'tan nasıl isteyecek? Bu sualin cevabı açık bir şekilde verilmiştir. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da Vestaînû bis sabr ve salâtı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namazına da hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Muhakkak surette inanırlar. Ve ruhlarının ölümden sonra Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar diyor Allah-u Teala. Allah'tan ne diyor Allah Teala? İstaneyi isteyin diyor. Mestainu. İstaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Hacet namazını kılıp Allah'tan isteyeceğiz. Peki herkese verir mi? Hayır, vermez. İnsanların çoğu için imkansızdır diyor Allah Teala bu. Büyük bir iştir diyor onların. Çok uzun süre sabretmesi lazım. Sabretmesi lazım ki bir gün Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onlara da mürşitlerini göstersin. Dilememişse Allah-u Teala'nın bir mürşit göstermesi anlamsız. Çünkü o kişi öyle bir mürşide ulaşırsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için ihsanla tabi olamayacak. Tabi olamazsa tabiyeti hükümsüzdür. Tabiyetin gerektirdiği 7 tane nimeti asla o kişi alamaz. Alabilecek olanlar sadece 12 tane ihsanın sahipleridir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım. Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe temel hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, ona diyorlar ki, ya kardeşim bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin ha. Sen git kendine bir mürşit bul, yakayı kurtar cehennemden. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bir mürşide gidiyor, tabi oluyor. Aslında tabi oluyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Tabi olduğunu zannediyor. Tabi olduğunu zannediyor, netice yok. Sadece bir zan var ortada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah ona 7 tane furkan verecekti. Zaten dilediği anda, mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine kavuşacaktı. Ama öteki bundan haberdar değil, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve de ona demişler ki git bir mürşide ulaş, o da ulaşmış, tabi olmuş. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Peki tabi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tabi olduğu noktaya kadar hangi değişiklikler olur? O kişi Allah'ın rahim esmasına muhatap olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah'ın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru o kişinin kalbine ulaşır ve kalbine ulaşan rahmet nurları o kişinin kalbinde %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ancak o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorarsa sadece
huşu sahiplerine gösterir Allah Teala. Bu ise 13. basamağa geldiğini gösterir kişinin ve mürşidine ulaşır. Bu 12. ihsanıdır Allah Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine gördüğünüz gibi farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Ayrıca Allah'tan başka kimse mürşit tayin edemez. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince. Ve Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidin kim olduğunu Allah'tan başka kimse tayin edemez. Mürşidi yalnız senden isteriz. Senden, yalnız senden istiâne isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. İstiâne sadece Allah'tan istenebiliyor. Sevgili kardeşlerim, niçin isteniyor? İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Sevgili kardeşlerim, kimin üzerine nimet verilir? Başının üzerine, devrin imamının ruhu kimin üzerine gelir? Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin üzerine gelir. İşte burada görüyoruz ki Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe ve ebtegû ileyhil vesilete dedikten sonra orada durmuyor. Diyor ki ve cahidû fî sebillihî leallehum tuflihûn. Ve onun yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Nefs tezkiyesi yapın. Nefsinizdeki afetleri azaltın ve yok edin. Yok ettikçe felah kademelerini birer birer aşacaksınız diyor Allah-u Teala. Taviyetin Allah yolunda cihadı gerçekleştirdiği, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına bakıyoruz. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesi فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? O kişi diyor nefsiyle cihat etsin. Allah'ın yolunda o kişi nefsiyle cihat etsin. Burada da Maide 35'te de ve cahidu fi sebilihi Allah'ın yolunda cihat etsin. Allah'ın yolunda cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı. Adı nefs tezkiyesi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız bundan sonra başlayabilirsiniz. Bu olmadan Maide 35 Allah'a
ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve diyor nefs tezkiyesine başlayın. Eğer ona ulaşamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız anlamı bu ayet-i kerimenin muhtevasında mevcut. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz için mutlaka Allah'ın katından iki nur gelmesi lazım. Rahmetle fazl birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup. Ve bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bir grup nur alır, rahmetle fazl. Ama o kişinin kalbine mürşidine ulaşana kadar rahmetle fazlan yalnız rahmet nurları girer. Peki Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. İkinci ikili de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. 156'da diyor ki Allah Teala kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz da Allah'a ulaşmak için yaratıldı. Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruhumuz var olduğu için, onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz için biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte ikinci ikili rahmetle salavat. Birinci ikili rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahmetle salavat da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki defa ikili söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde nurların birikmesini temin ediyor. İlk %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Ruhumuz birinci gök katında. İkinci %7 nur birikiminde nefsi devamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü nur birikiminde nefsi mülhimedeyiz. Üçüncü gök katında ruhumuz. Sonra nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye etmiştir. Nur 21'de ne diyordu Allah Teala? Hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmadan nefsini tezkiye edemez diyordu. İşte rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin üzerinde oldu. Rahmet nurları fazlı getirdi. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandı. Toplandıkça karanlıklar oraya geri dönemedi. Neticede kalbin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın nurlarıyla işgal edildi. Böylece karanlıklar nefsin %51'ini artık işgal edemez hale geldi. %49'la nurlar karanlıkları geride bıraktı. Karanlıklar %49 hakimiyette ama Allah'ın nurları rahmet ve fazıllar %51'de. Yani hakimiyet Allah'ın nurlarında o kalpte vaktiyle sıfır nur varken, hiç nur yokken, şimdi kalbin yarısından fazlası
Allah'ın nurlarıyla dolmuş. İşte burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Ruhun Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu gerçek anlamda bir teslimdir. Ruh vücudumuzdan ayrılmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Meaba sığınmıştır. Nebi 39.8'de bir tövbe merasimini veren Allah-u Teala, Ajut'un meleklerin, devrin imamının da hazır bulunduğu bir tövbe merasimini veriyor. Ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği de sevap kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o kişiye mağfiret ediliyor. Devrin imamı tarafından günahları orada sevaba çevriliyor. Böyle bir noktada kişi 22. basamaktadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu konunun başlangıcı tabiiyet. Ondan sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah-u Teala diyor ki Nebe 38'den sonra Zalikel yevmül hakkı fe men şa'itteaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah-u Teala. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde bizden Allah'a teslim olanlar da var. Ama kasütün olanlar da var diyor. Kalbin kasiyeti yarıdan daha fazla azalmıştır. Teslimlerden de asıl teslim fiziki teslimlerden birincisi gerçekleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci teslimdedir. Mürşidine ulaştığı anda kişi ikinci teslimdedir. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman üçüncü teslimdedir. Ama bizim teslim dediğimiz olay gerçekten bir nesnenin, bir varlığın Allah'a teslimi burada gerçekleşir. İnsan ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşur ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İlk teslim ruhun teslimidir. Kasidin olmanın yarı yolundayız. Öyleyse cin 14'teki teslimler sadece birinci teslimi içermiyor. Kalpteki bütün afetlerin yok olacağı, iradenin de Allah'a teslim ettiği bir noktaya kadar bütün safhalar var. Çünkü kalplerin kasütün olduğundan bahsediyor. Kasütün olma müessesinin bütünüyle bittiği noktaya kadar teslimler geliyor Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böyle bir teslimin muhtevasına baktığımız zaman Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amini tulu fissilmi kâfe. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Hepiniz birden ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim olun. Teslimlerinizi tamamlayın. Ve la tettebi'u hutuvetü şeytan ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a teslim olmanın ilk noktası şeytanın adımlarına tabi olmamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık şeytanın adımlarına tabi değilsiniz. Şeytanın, tağutun dostu da değilsiniz, Allah'ın dostusunuz. Allah Teala burada diyor ki innehu lekum aduun mubin, muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. İşte Allah'ın dostu olmak için adımınızı attınız.
eskiden bütün insanlar başlangıçtan itibaren tağutun dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ

bunlar niçin, neyle, nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a münif olarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlara müjdeler vardır diyor. Bir kelime daha, iki kelime, kullarımı müjdele. Yani Tağut'un kulu olduğu söyleniyor baştan bütün sahabenin. Ayet-i kerimenin sonunda da Tağut'un kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Tağut'un kulluğundan kurtulduğunu, Allah'ın kulluğuna geçtiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın her dizaynı en güzeli içerir. Her şey Allah'ın en güzel standartları içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nazarında kurtuluş herkes için geçerlidir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli bir sebeptir. Bu ilk teslimidir kişinin. Sonra o kişi irşat makamına ulaşır. İrşat makamı onu Allah adına teslim alır. Bu ikinci teslimidir. Birinci teslimde, ikinci teslimde kişiden ayrılan bir şeyin, herhangi bir şeyin başka birine teslimi değildir. Ama kişinin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın üzerinde bütün işlemleri yapması için bir ölünün ölü yıkayıcısına teslimi gibidir. Kişi farkına bile varmadan Allah onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah'a uygun bir çözüme ulaştırır. O kişi artık Allah için olmuştur. Ondan sonra mürşidine ulaştığında, Allah'ın ona mürşidine ulaşmadan evvel neler verdiğine bakalım. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişiye nefs tezkiyesini yaptırabilmek için. Ama kişinin nefs tezkiyesini yapabilmesi için mutlaka mürşide ulaşması lazım. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mürşid, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce gelmesi mümkün değil. Eğer 12 tane ihsanla bir kişi mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ve kişinin aldığı 7 tane nimet o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için yeterli sebeptir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. 2. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. 3. Allah ona başlangıçta 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişinin ruhu devrin imamından aldığı emir üzerine vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine geliyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlıyor kişinin zikrine bağımlı olarak. Ve de sonuç nefs tezkiyesi. 7 defa nefs tezkiyesi tamamlandığında ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra kişi zikrini artıracaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman fizik vücutta Allah'a teslim olacaktır. Yeni bir teslim. Nefsin kalbindeki bütün nurlar yok olduğu zaman, kişi daimi zikre ulaştığı zaman

kişinin nefsi de halis olacaktır. Bütün afetlerden temizlenmiş olacaktır. O kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. 27. basamak. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradenin de Allah'a teslim edilmesiyle teslimler tamamlanmıştır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine tekrar bakalım. Ve enna minnel müslümune ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Teslim olanlar da var. Femen esleme feülâ ketâre reşedâ. Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. İşte mürşidini arayan kişi kasidin olmaktan ancak nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman kurtulur. Öyleyse nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada sonuca gitmiştir kişi. Nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada çözüm oradadır. O zaman kasütün olmaktan kurtulacaktır. Öyleyse teslimin gerçek anlamı, cin 14'teki teslimin gerçek anlamı kişinin kalbinin kasütün olmaktan bütünüyle kurtulduğu noktadır.

Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Teslim olmanın bütün standartları, kasten olmaktan kişinin kurtulduğu yer işte orasıdır. Nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu yer. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslim olduğu nokta. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hakka tukati takvanın sahibi olur. Hedeflerin hepsine ulaşmıştır. Bütün teslimlerini tamamlamıştır. Artık hastun değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbeti tamamladık. Kasıtın olmaktan kurtularak Allah'a teslim olma sohbeti. Bu vapta Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine de bakmak lazım. Allah-u Teala orada da kalpleri kasutun olanlardan bahsediyor. Kalpleri sertleşmiş ve kararmış olanlardan bahsediyor. Sonra da kendilerine ilim verilenlerden, kalplerine ihbat konulanlardan bahsediyor. Onlar sadece kasıtlı olmaktan kurtulabilenler olarak açıklanıyor. Yola ulaşabilenlerin de onlar olduğu söyleniyor. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki, amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak 3 safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir.
Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor.
kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir, nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider.
Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır.
Nefsimiz seva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Lekat halakta halaknel insane min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisine de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşide tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Ve bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasretleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüze, göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allah'laşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'laşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah'ın yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'laşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kök edimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler. Ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'laşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'laşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah-u Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah-u Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır.

O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler ve hepiniz. Bir sual, bir cevap. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Acaba bu gerçek mi? Tabii buradaki kitaptan murat da şeriat kitabı.

Evvela Resuller peygamberlerdir tarzındaki bir ifade Kur'an'a göre doğru mudur? Buradan başlayalım. Yanlıştır sevgili kardeşlerim. Resuller bütün Resuller peygamber değildir. Resullerin sadece çok küçük bir kısmı peygamberdir. Belki bu rakam binde birdir. Evvela şunu söyleyelim. Bütün nebiler peygamberdir. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi birbiriyle tam uyum halindedir. Biz de Türkçe'de peygamber kelimesini kullanıyoruz. Öyleyse ifade nebiler peygamber değildir. Resuller peygamberdir. Akaidin bir ayağı bunu söylüyor. Onunla da kalmıyor. Bütün resulleri kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tavsif ediyor. Vasıflandırıyor. Hem bütün resuller peygamberdir sözü yanlış. Bütün resuller peygamber değildir. Sadece nebi olan resuller peygamberdir. Hem de resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Şeriat kitapları resullere değil, nebilere gelir. Peygamberlere gelir. Öyleyse öyle bir yanlışlıklar komedyası ki neresinden bakarsanız bakın her şey yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte peygamberlik meselesi sona ermiş midir, ermemiş midir? Biz bir soru soruyoruz. Kim sona ermemiştir diyorsa büyük bir hatanın içindedir. Peygamberlik meselesinin nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Yani nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bitmiştir. Sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmesi mümkün değildir. O son nebidir. Son peygamberdir. Öyleyse resuller, bütün resuller peygamber değillerdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlak olarak resuldürler. Yani Allah Teala onları risaletle görevlendirmiştir. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Peygamber değillerdir. Halbuki akaid diyor ki bütün resuller peygamberlerdir, peygamberdirler. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberdirler diyor. Kur'an'dan bu kadar nasipsiz bir tarif din adamları tarafından nasıl kabul görüyor? Hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Evvela kitap kimlere verilir? Buradaki kitaptan
muradımız şeriat kitabı. Şeriat kitapları sadece Allah'ın nebilerine verilir, peygamberlerine verilir. Allah Teala buyuruyor, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. O kitaplarla hükmetsinler diye diyor. Hikmet müessesesi iki ayrı hüviyette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hükmetme müessesesi. Bir kişi hakim olarak hükmedebilir, hakem olarak hükmedebilir. Eğer bu kişi hikmet sahibi ise, ister hakem olarak, ister hakim olarak hükmetsin, her ikisinde de mutlak bir başarı söz konusudur. Eğer bu kişi ehli hükümse, ehli hikmetse, bir kişinin ehli hüküm olması veya ehli hikmet olması, o kişinin daimi zikrin sahibi olmasına bağlıdır. Doğru hüküm verebilmesi için Resul olması gerekmiyor. Resul olmayan bir kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuşsa, ikisi de aynı noktadaki Allah'ın bir ikramıdır. O kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikrin, daimi zikri sebebiyle nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği Allah onu mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dilediği şeyi Allah neyi diliyorsa onu o kişinin kalp gözüne gösterir. Dördüncü özelliği kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini o kişi işitir ve Allah'a sorarsa mutlaka Allah onu cevaplandırır. Dilerse cevapsız bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama normal standartlarda Allah'la karşılıklı bir mükalemeyi her zaman gerçekleştirir daimi zikrin sahibi olan herkes. Yani daimi zikrin sahibi olan kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Aynı zamanda daimi zikrin sahibi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, farz ve salavatı kişi alır ve devamlı her an derecat kazanır. Hem de her saniye 1'e 700 derecat kazanır. Her saniye 1 derece kazandığını düşünelim onun zikir sebebiyle. Bunu 700 kat olarak vereceği için Allah-u Teala her saniye 700 derecat kazanır bu kişi. Uykudayken de kazanır. Allah'ın Resulleri, bütün Resulleri o kişi doğmadan evvel seçilir. İnsanlardan seçilenlerse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere seçilirler. Hayat, normal hayatlarını yaşarken insanların %90'dan fazlası seçilir hayatlarını yaşarken. Bununla Resullerin seçilmesi aynı şey değildir. Bütün Resuller Allah-u Teala'nın risalet verdiği kişiler doğmadan evvel seçilirler. Evvela seçimleri farklıdır. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir.
Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ard arda gönderdik. Hangi kavme resulleri geldiyse o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler. Allah Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Birbirinin ardından ve bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber Hazreti İsa idi. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir mesafe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra 1400 yıl geçmiştir. Ama bir daha peygamber gelmemiştir. Gelmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse peygamberler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında yok. Eğer Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyorsa ve ard arda gönderiyorsa, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu kesin olarak söylüyor. Bir de Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul vardır. Acaba şu anda da bütün kavimlerde, bütün Resullerde, bütün kavimlerde bir Resul şu anda da yaşıyor. Acaba bunlar peygamber mi? Sevgili din adamları, bu sual sizlere. Acaba şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşadığı kesin olduğuna göre bu Resuller peygamber mi? Bütün Resuller peygamberdir diyorsunuz ve buna inanmışsınız. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bir defa daha okuyun. Göreceksiniz ki orada da Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Resulleri ard arda gönderdiğini ve bütün kavimlere gönderdiğini söylüyor. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Öyleyse bizim peygamber olmadığımız Allah Teala tarafından kesinlikle ifade edildiğine göre bütün resuller peygamber mi oluyor? Şu anda hangi dili konuşan bir kavim varsa o kavme mutlaka onun diliyle bir resul gönderilmiş durumda. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi diliyle konuşan bir resul göndermemiş olalım. Bu resullerin bütün kavimlere geldiği Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Şimdi İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bütün kavimlere hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların diliyle hitap eden bir resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Bu resuller peygamber mi? Ve resuller peygamberdir demekle kalmıyorsunuz.
diyorsunuz ki üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberler. Şu anda bütün kavimlerdeki resullere Allah Teala hangi kitapları göndermiştir? Öyleyse Allah Teala'nın İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde söylediği şey son derece açık. Her kavme onun kendi diliyle resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda onların dilleriyle o kavme hitap eden bir resul vazifede. Bunlar peygamber mi efendiler? Din adamları sualimiz size. Bunlar peygamber mi? Ve Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdekini insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanlar üzerine dalalet hak olmuş. Neden? Çünkü Resul açık bir şekilde diyor ki bana tabi olmanız gerekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Diğerleri dikkate bile almıyorlar. Aslında Resul'ün söylediği ilk söz Allah'a ulaşmayı dileyindir. Dileyen bir insan ancak tabi olabilir. Ve böylece hidayetin gerçek çehresi çıkıyor ortaya. Hidayet için mutlaka o kavimde bir resul olması gerekiyor. Bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var. Bu kavimlerdeki resuller risaletlerini açıklarlar, açıklamazlar. O resullerle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ama şu anda ne kadar kavim varsa hepsinde bir resul yaşıyor. Ama bütün kavimlerde yaşayan resuller bunlar peygamber midir? Peygamber olmadıkları kesin değil mi? Allah Teala peygamberlere kitap veriyorsa, resuller de bütün resuller de peygamberse, bu resullerin her birine ayrı bir kitabın verilmiş olması lazım. Hem de bu kitabın şeriat kitabı olması lazım. Öyleyse hem nübüvveti peygamberlik olarak kabul ediyorsunuz. Onu da kabul etmemeniz söz konusu ama başka bir konumuzun muhtevası olacak o. Çünkü nebilere de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Resullerin şeriatıyla Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorsunuz. Yani size göre Nebi de peygamber, Resul de peygamber. Kur'an'a göre sadece Nebi peygamberdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Şimdi bu tarzdaki ifadelerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an'la taban tabana ters düşen bir sürü yanlışı bizim din adamlarımız gerçek kabul etmişler. Ve şimdi o saplandıkları bataklıktan onları kurtarmaya uğraşıyoruz. Din adamlarını. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor.
Bütün kavimlere peygamber mi göndermiş Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki bütün peygamberler İsrail kavmine gelmiş. Bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gelmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere peygamber gönderdiğini iddia edebilir misiniz? Üstelik bu Resuller her kavme her zaman parçasında gönderilmiş. Nereden biliyoruz? Her kavme zamanın bütün parçalarında gönderilmiş. Bütün zaman parçalarında her kavimde bir Resul mutlaka yaşamış, şu anda da yaşıyor. Şu anda yaşayan insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şey o Resul'ün tebliğidir. O tebliğ yoksa ceza da olmaması lazım. Ama bu tebliğin bütün zaman parçalarında yapıldığı ve bütün kavimlere yapıldığı, daha başka bir ifadeyle bütün insanlara yapıldığı da kesin. Öyleyse böyle bir müesseseyi kabul etmek demek, Resullüğün mutlak olarak peygamberlik olduğunu iddia etmek, Kur'an'a gerçekten çok açık bir şekilde ters düşüyor. Şu anda bütün dünyada her kavimde bir Resul bulunduğuna göre bütün bu Resuller peygamber mi? Allah Teala şeriat kitaplarını nebileri peygamberlere veriyorsa, nebiler diye geçiyor, o zaman bu Resulleri de nebi yani peygamber kabul ettiğinize göre o zaman bütün kavimlerde yaşayan bu insanlar peygamber midir? İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler zümre zümre cehennemin kapısında beklerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Ne yapmışlar Allah'ın Resulleri? Onlara demişler ki ben Allah'ın Resulüyüm. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. O zaman amini olamazsın. Mümin olursun, Allah'a inanırsın ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsin, gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyurur ki biz Resullerimizi amin olanları uyarsınlar diye ve olmayanları amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Aslında biz ayeti kerime biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye göndeririz şeklinde. Ama oradaki ifade size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu ayetleri okumak suretiyle sizi ikaz etmediler mi neticesine ulaşıyor. Allah'ın ayetlerini okudularsa o zaman mutlaka
amir olmaktan bahsetmemiş olmaları mümkün değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Siz aminu değilsiniz. Müminsiniz, Allah'a inanıyorsunuz. Ama bu sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehenneme gideceksiniz demediler mi? Şimdi bunun cevabı evet, geldiler ve bize söylediler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylediler ve bizi bununla uyardılar. Bu sebeple de azap kafirlerin üzerine hak oldu. Ne oluyor? Allah'a inanan kişi de inanmasına rağmen kafir hüviyetinde oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'a o kadar çok ters düşen şeyi kabul etmişler, hatta bunların üzerine ciltlerle kitap yazmışlar ki hayretten gözlerimiz büyüyor. Ve bütün bu din adamları onların her söylediklerine inanmışlar. Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü Kur'an'dır. Sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edesin diye. Ve Furkan olan Kur'an'ın ayetleri bu insanlar tarafından hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bunu rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bütün Resuller peygamberlerdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse demek oluyor ki Allah Teala her kavme Resul gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda yaşayan Resuller birer peygamberdir. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, bunu din adamlarına sormak mecburiyetindeyiz. Bize cevap vermeliler. Onlara siz gidip soracaksınız, böyle böyle söylüyor diye. Hatta bu kaseti götüreceksiniz onlara, cevap vermelerini isteyeceksiniz. Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplara bakarak dini yaşadıklarını zannedenler, ne kadar büyük bir yanılgıda olduğunuzu size bütün boyutlarda ispat etmekle mükellefiz. Öyleyse Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Resullerin herkese ulaşacağını söylüyor. Herkes Resullerin söylediğini duymuş olacak. Duymayan hiç kimse kalmayacak. Çünkü Meryem Suresinin 71-72. Ayetlerinde 70-71-72. Ayetlerinde Allah-u Teala aranızdan cehenneme kıyamet günü uğramayacak olan hiç kimse olmayacaktır diyor. Ama diyor kafirler dizüstü çökmüş vaziyetteyken biz diyor müminleri bu noktadan sonra, onlar dizüstü çökmüş oldukları noktadan sonra alacağız diyor. Cennete ulaştıracağız diyor. Kapıdan içeri kafirlerin girişi mutlaka kapının yerden kaldırılmasıyla, onların burunlarının yere sürtülmesiyle gerçekleşiyor. Burunları sürtünerek yere girenlerin orada dizüstü kaldıkları noktada Allah Teala Allah'ın cennetine girecekleri de önce cehenneme gönderiyor,
cehennemin hangi standartlarda olduğunu görüyorlar, tüyleri ürperiyor ve onlar Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerle cennete ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecektir ve kıyamete kadar bütün insanlar Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Bütün o insanların hepsine teker teker bu tebliğ yapılacaktır. Grup grup gelecekler, hepsi evet diyecekler. Azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse konuya risalet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a gönderilen alelade bir habercinin de Resul olarak geçtiğini görürüz. Adamı peygamber demeye bile ağzımız varmıyor, dilimiz varmıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın böylesine ortadan kaldırıldığı, insanların yazdığı kitapların Kur'an'ın yerine geçtiği bir din bezirganlığı İslam alemini bütünüyle sarmış durumda. İnsanlar Kur'an'ı asmışlar duvara, kese yapmışlar ve birisi öldükten sonra Yasin okumak için oradan indiriyorlar. Kur'an o kadar onlar için. Oysa ki Kur'an bütün hayatımızı tanzim eden Allah'ın temel kitabıdır. Hepimiz ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye sadece Kur'an'la hükmetti. Onlar Kur'an hükmünün ışığı altında daimi zikrin sahibine olmaya kadar yükseldiler. Sadece Kur'an öğrendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her söylediğini Kur'an'dan söyledi. Öyleyse şimdi derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değil, aynı zamanda da son resuldür. Ondan sonra resul gelmeyecektir. Bütün resuller nebidir, peygamberdir ifadesinin geçerli olmadığını ispatsa dediğinde bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul, madem ki o son Resul'dür ve de son Nebi'dir bizim sevgili din adamlarımızın iddiasına göre, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir. Oysa ki gördük ki Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar geçecek olan bütün zaman parçalarındaki Resuller bütün insanlara tebligat yapacaklar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlara tebligat yapılmadığı için onların cehenneme gitmesi söz konusu olmaması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Peki Kur'an net olarak söylüyor mu bu hususu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceğini elbette söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğini Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylüyor. Bir Resul'den bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim o günleri gözle ki o gün bütün gökleri, yerleri, her tarafı bir duman
kaplamış olacaktır. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak olan bir azaptır. Demek ki dumanın aslı duman değil, bir azap. Neden insanları saracakmış? Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimini alakadar eder ve onların üzerine bir dizayn olarak indirilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar bu dünyada devamlı hata yapacaklardır. Her hatanın arkasından da Allah mutlaka onlara azap edecektir. Ruhları da nefsitlerine huzursuzluk verecektir. Bu ömür boyu azap demektir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bizden azabı kaldır. Allah Teala diyor ki onlar ibret almadılar diyor, almazlar diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apacık bir Resulümüz geldi. O Resulümüze delidir dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Ve o Resul'den yüz çevirdiler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı yaşamadık mı? Allah Teala bu ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra bir Resul'ün geleceğini bizatihi onun görmesini söyleyerek ondan sonra geldiğinin kesin ispatı oluyor ayeti kerimenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul'e işaret ettiği, onun o yaşadığı zaman geleceğe doğru bakmasından kaynaklanan bir olay. Ve bütün bunlar gerçekleşmedi mi? Ceviz kabuğu rezaletinde bizim deli olduğumuz söylenmedi mi? Herkese kabul ettirilmedi mi? Bütün söylenenler öyle kabul ettiler. Ve şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy oluyor sözü de böylece herkes tarafından kabul edilmedi mi? Sonra bütün insanlar o Resul'den yüz çevirmedi mi? Bu yüzden Resul'e Allah Teala başka bir ülkeye gitmesini emretmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin yaşadığı bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Kesinleşiyorsa o zaman o Resul peygamber mi olacak? Bütün Resuller peygamberse, öyle kabul ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde zaten Resuller yaşamaya devam edecekse, ama bu ayet ondan sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştirmiyor mu? Hanginiz iddia edebilir kesinleştirmediğini? Öyleyse bütün Resuller peygamberse o da mı peygamber? Öyleyse düşünün bakalım. Kur'an'a ne kadar ters düşen şeyleri dininize pelesenk etmişsiniz, yetmez. Kitaplar yazmışsınız bu konularda. Akaid diyorsunuz adına. Söyledikleriniz hep yanlış. Kur'an'a tamamen ters düşüyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez diyorsunuz ama Allah Teala da gösterdiğini söylüyor. İşte bir başka ispatı Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar diyor tırnaklarını, parmaklarını ısıracakları o gün
diyecekler ki ah keşke Resul'e tabi olsaydım. Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Dalalette bıraktı. Ah keşke Resul'e tabi olsaydım diyor cehenneme giren insanlar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul değil mi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında Kur'an terk mi edilmiş? Tam aksine Allah-u Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Terk etmek olayı şöyle dursun, Kur'an'la yaşıyorlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki bir Resul bugünün Resulü diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi zamanımızın din adamları Kur'an'ı terk etmiş değil mi? Bizim söylediklerimiz yanlış mı? Din adamları sizler Kur'an'ı terk etmiş değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Mürşidinize ulaşmak gibi bir şey sizin için zül kabul ediliyor. Hatta aranızdan bir kısmı mürşide tabi olmanın şirk olduğunu iddia edecek kadar dinden habersiz. Mürşide tabi olmuyorsunuz. İkisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide tabi olmak da farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Hanginiz aksini iddia edebilirsiniz? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi teslim etmişler. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa tam aksine bütün halka İslam'ın beş şartını yaşayın, orta yoldan gidin, onların söylediğine bakmayın diyen siz değil misiniz? O zaman bütün insanları cehenneme sürüklemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş, siz dilemiyorsunuz. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe tabi olmuşlar, siz tabi olmuyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe ulaştırmışlar, siz ulaştırmıyorsunuz. Ve de bütün insanları bu üç tane temel faktörün dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hayır öyle şeyler yoktur, ona inanmayın diyorsunuz. Biz Kur'an'ı temsil ediyoruz, anlamıyor musunuz? Size bütün söylediklerimiz Kur'an olduğuna göre, hepiniz o Kur'an'ı unutmuş olduğunuza göre, şu anda o Kur'an'ı açıklayabilecek hiç kimse mevcut olmadığına göre bizden başka, o zaman ne yaptığınız farkında mısınız? 70 milyon insanı cehenneme doğru sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Peki, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Siz teslim ettiniz mi? Daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an'da farz. Hepsi gerçekleştirmiş. Hem fizik vücudun teslimi hem nefsin teslimi. İkisi de farz. Onları da gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de ve siz bu yedi kademenin, yedi safhanın hiçbirisini gerçekleştirmediğiniz gibi insanlara söylediklerimizin yanlış olduğunu
ifade ediyorsunuz. Bu Resuller konusundaki akaidin birinci kaidesi bütün boyutlarıyla yanlış değil mi bu durumda? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Diğerlerini karıştırmıyorum çünkü diğerinde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Gene Kur'an'a ters düşüyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açıkça kitapları nebilere verdiğini söylüyor ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah Teala. Bu akşamki bir tek sualimiz, bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün neticesine geliyoruz. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değillerdir. Öyleyse siz diyorsunuz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hayır. Bütün resuller peygamber değildirler. Şu anda bütün kavimlerde bir resul yaşıyor. İspat ettik ki size bütün devirlerde mutlaka resuller yaşayacaktır, yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaklar. Kaç tane ayetle ispat ettik? Aksini iddia edebilen birisi var mı aranızda? Öyleyse bugün bütün kavimlerde yaşayan resuller hep peygamberler mi? Üstelik de kendilerine şeriat kitabı verilmiş. Hangisine verilmiş şeriat kitabı? Hiçbir kavim Resulü Allah'tan şeriat kitabı almamıştır. Alması da mümkün değildir. Kıyamete kadar da alamaz. Öyleyse hem bütün Resuller peygamberdir ifadesi yanlış, kendine mümkün. Hem de Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlış. O da geçersiz. Şu andaki ard arda söylediğimiz ayet-i kerimeler bunların hepsini ispat ediyor. Ve bir iddianız var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez. O son Resul'dür. İki tane, iki grup ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştiriyor. Bir üçüncü ayet-i kerime var. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Hani Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdi? İşte Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Nebiler gerçekten peygamberlerdir ve Allah'ın kitap verdiği peygamberlerdir. Ve onlardan başka nebilerden başka peygamber olmamıştır. O nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Ali İmran 81. Sonra da diyor ki sizlerden sonra bir resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra gelecek diyor. O resule iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizden misak istiyorum diyor. Ve dilinizde de ikrar etmenizi istiyorum diyor. İkrar ettiniz mi diyor Allah Teala? Onlar da diyorlar ki ikrar ettiler. Bunlar kim? Ulul azm peygamberler. Kimler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala. O zaman senden misak aldığımız zaman biz Hazreti Nuh'tan da misak aldık. Hazreti İbrahim'den de misak aldık.
Hazreti Musa'dan da misak aldık. Hazreti İsa'dan da misak aldık. Ve senden de misak aldık diyor Allah Teala. Ali İmran 81'de bu kişiler söz konusu ve bu kişilerin dışında birisine Allah Teala'nın risaletle vazifeli kılacağını ve onu göndereceğini, ona nebilerin de yardım etmesi, peygamberlerin de yardım etmesi gerektiğini söylemiyor mu Allah Teala? Olaylar son derece açık bir şekilde görünüyor. O zaman din adamlarına bunları söylediğiniz zaman güneş balçıkla sıvanmaz deyin. Size cevap vermelerini isteyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların doğru bilgiye ulaşacakları, güneşin aydınlattığı yeni bir devir başlamıştır. Asr-ı hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adıdır. Öyleyse bu devirde hidayet güneşi bütün şahşasıyla parlayacaktır. Ve bütün dünyaya İslam'ın Kur'an'daki temel faktörlerini mutlaka öğretecektir. Ve dünyaya sulh ve sükun getirecektir. Büyük Osmanlı İslam Birliği bu devirde kurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir sohbeti tamamlamak mümkün oldu. Bir sual, bir cevap. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, 2. bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu iki zıt kutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır.
cennet hayatı.

hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi pasifisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kenlem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabıkünel ebelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır. Buyuruyor Allah Teala bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi amini olanlardan birisidir. Amin olanlarsa
mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel olanlardır ve amel olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,

Emen kâne yercû lika Allah'a fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka kazandıkları dereceleri, kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani, bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derece yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken, ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah-u Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah-u Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan O. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihfat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mesireyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmel. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah-u Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz, 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız, nefs tezkiyesine başladınız, her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı, Sitret-i Münteha'ya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının 3. basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, 3. kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey,
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız, daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir, kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katın da 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman, o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak, mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye
bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, İşte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda
belki %10'dan daha aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve zühd makamında, yani zikriniz gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer, sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara, siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur.
kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kadem ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarına almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın
Resul olmayan evliyaları, bir veli resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman 28. basamaktaki salah makamı sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış, belinizi büken ağır yük alınmış ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinin de %100'ü sizin, cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce, acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde 1. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daimi zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük
omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Kerahatü ve iyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bize bahşettiği bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri yaratmış ve sevin diyor. Sevin. Hepinizin mutluluğu unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevgiye bağlıdır. Davranış biçimlerinin temelinde sevgi vardır. Sevgi sizi mutluluğa götürecek olan en kuvvetli taşıt sevgidir. Sevgi hayatın bağıdır. Sevgi yoksa o kişi hayatta değildir. Bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluktur. Öyleyse bizler insan olarak yaratılmışız. Yalnız yaşayamayız. Mutlaka başka insanlara ihtiyacımız vardır. Her kullandığımız eşya, her yediğimiz nesne mutlaka bir takım insanların alın terini muhtevasında taşır. Bütün ihtiyaçlarımızı birden kendimiz gerçekleştiremeyeceğimize göre başkalarının ürettiklerini kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu ise Allah'ın temel kanunu içerir başkalarına muhtaç olmak. Herkes her şeye muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatı yaşıyorsunuz ki bu dünya hayatında mutlu olmak için yaratıldınız. Ama çevrenizde başka insanlarla birlikte mutlu olmak. İşte hüner oradadır. Başka insanları da mutlu kılarak mutlu olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde ne var? Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürüyor mu? Öyleyse kendinize düşenleri yaptınız demektir. Mutluluğu hak ettiniz demektir. Yoksa mutsuz musunuz? Her devrede insanların çoğu mutlaka mutsuzdur. İblis hiç boş durmaz. Bütün insanları mutsuz kılmak konusunda devamlı bir gayretin içindedir. Korkunç bir faaliyeti sürdürür. Bu öyle bir dizayn ki sevgili kardeşlerim, bu dizaynda şeytanın mutlak olarak devreye girmesi söz konusudur. Nerede insan ilişkisi varsa şeytan oradadır. Şeytanlar oradadır. Ve sadece bir tek amaca hizmet ederler, insanları mutsuz etmek. Her davranış biçimi bir diğerine iki ayrı cepheden yansır. O davranış biçimi bir mutluluk verici davranıştır veya mutsuzluk verici davranıştır.

Bir davranışınız başkalarını mutlu kılmaya yönelik olsa bile, sizin niyetiniz olsa bile, İblis o davranışı başkasına kötü göstermek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bundan çok özel bir zevk alır. Sonsuz hayatı boyunca İblis, yani şeytan, bütün insanları birbirine düşürmek konusunda elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ne diyordu hatırlayalım? Diyordu ki, eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, beni kıyamet gününe kadar ertelersen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakim vasıtasıyla sana ulaşmaktan men edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sözünü tutacak mı, başaracak mı? Ne yazık ki başarısı kesin sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu başarıyı anlatıyor Allah Teala. Şeytan insanlara olan, insanları ulaştıracağı hedefi kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte durum bundan ibaret. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size etrafınızdaki insanlar hangi şekilde davranırsa davransın, içinizdeki bir ses, her davranış biçiminin negatif yönlerini sizlere yumurtluyorsa, işte o iblistir. Şeytanın sesidir o. O, şeytanlardan birisinin size fısıldamasıdır. Niyeti mi? Niyeti çok basit. Hangi hüsnü niyeti taşırsa, hangi hüsnü niyet derecesini taşırsa taşısın, insanların size yaptığı bütün davranışları, bütün insanların davranışlarını negatif bir cepheden size yutturabilmek için iblis gece gündüz çalışır. Hani bir söz vardır, su uyur, düşman uyumaz derler ya, bu iblis de gece gündüz yemez, içmez, uyumaz, hep sizi mutsuz etmek için bütün gayretiyle uğraşır. Ne geçecek eline? Sizin mutsuzluğunuz onun zevkidir. Adem Aleyhisselam'a öyle bir hınçlanmış ki onun yüzünden Allah'ın cennetinden kovuluyor. Ve cennete girmesi artık mümkün de değil. Hayatı da cehennemde geçecek. Böyleyse insandan mutlaka intikam almak hevesinde. Ve intikamını devamlı almaya çalışan bir mahluk. Ve bütün insanlara elinden geldiğince en kötü davranış biçimlerini sergiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla dost olun. Bunun arkasında yatan bağlayıcı sebepse sevmektir. İnsanları sevmelisiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevmezseniz mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Bu kanunda siz varsınız,
Sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Bir de Allah var. Bir üçlü. Allah sizin de etrafınızdaki insanların da mutlu olmasını ister. Sizin çevrenize yaptığınız bütün davranış biçimlerini Allah kendisine yapılmış kabul eder. Birisine iyilik mi ettiniz, Allah bunu kendisine yapılmış gibi mükafatlandırır, hem de diğerinin 10 katıyla. Birine kötülük mi yaptınız, Allah bu kendisine yapılmış gibi kişiyi cezalandırır. Kerâmen kertemi melekleri o suçun miktarına göre negatif derece yazarlar kişinin hayat filmine. Güzel davranışlar pozitif derece kazanmayı ifade eder. Allah'ın yasaklarını işlemek, emrettiklerini yapmamak da negatif derece yazılmasını ifade eder hayat filminize. Hayat filminiz nedir? Şu anda biz bunu söylüyoruz ya, şu anda kiramet kiatibin melekleri bir sürücü, bir şahit, yani bir kameraman, bir de şahit. Şu anda bizim de filmimizi çekiyorlar. Ne söylüyorsak filme alınıyor. Şu anda siz bir zikir sohbetindesiniz, biz dinleyenler. Her birinizin de şu anda filme alınması söz konusu. Bu film 3 boyutlu. Öyle ekranla falan alakalı değil. Ne ekrana ihtiyaç gösterir, ne perdeye ihtiyaç gösterir. 3 boyutlu olarak filminiz oynar. Size önden bakanlar, sizi önden görürler. Arkadan bakanlar, arkadan görürler. Yan taraflarınızdan bakanlar da ait oldukları yandan görürler. 3 boyutlu olarak boşlukta hayat filminiz oynar. Kıyamet günü bunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim, kendi hayat filminizi. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman parçaları içinde her 24 saat bir ayrı bal peteği altıgenini ifade eder. Her birinin içinde sadece bir gün geçmiştir. Yedinci katın birinci alemi kader hücreleridir. Orada kendi hayat filminizi göreceksiniz. Başlangıçta sadece üstünden uçabilirsiniz. Allah Teala içeri girmenize müsaade ettiği zaman gelecekten herhangi bir günü size gösterebilir. Diyeceksiniz ki ben daha o günü yaşamadım. Evet, yaşamadınız. Ama Allah'a göre gelecek de bellidir. Ve geleceğiniz, gelecekte neler yapacaksınız orada vardır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi hayat filmlerinin oraya, indi ilahiye, kıyametten sonra zamanı geriye döndürerek konmuş olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, anlaşılması biraz güç gibi görünüyor ama hiç güç değil aslında. Kıyamet günü zaman duracak. Şu anda zaman geçmişten geleceğe doğru akmakta. Ve büyük patlama zamanın başlamasının sebebi bir kıyamet kadar ağır, affedersiniz, kainat kadar ağır bir nokta düşünün. Bütün uzayları almış bir tek nokta. Bu nokta patlıyor. Bir kainat dizaynı patlıyor. Böyle bir tek noktadan uzaylı bir dizayn oluşuyor. Aslında rakamlar daha büyük ama biz 100 milyar galaksi diyelim. Her galakside de 100 milyar yıldız diyelim. Aslında 150 milyardan, 125 milyardan falan bahsediliyor. O bir tek noktadan bir bütün kainat, yokluğa yayılan bir kainat söz konusu. Zaman hareketle başlıyor. O bir tek noktadan her istikamette
doğrusal olarak yayılan partiküller her gittikleri yere kadar nötrino olarak gidiyorlar. Sonsuzsuz hareket edebilmeleri için orada maddeye dönüşüyorlar. Yani bir çift nötrinodan bir çift elektron oluşuyor ve madde vücuda geliyor. Zaman mı? Zaman geçmişten geleceğe doğru akmaktadır. Sonra bir gün geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak. Niçin duracak? Zamanın başlangıcı bu büyük patlama. Ama büyük patlamayla bir saniyede bütün gezegenler oluşuyor. Gezegenlerin temeli oluşuyor. Yapısı oluşuyor. Gezegen sonradan yavaş yavaş madde olarak kendisini gösterecek. Partiküller çıktıkları noktadan gezegenlere vardılarsa o zaman zamanın da durması lazım. Çünkü hareket durmuştur. Hayır, hareket durmamıştır. Gezegenler oluştuktan sonra Allah-u Teala gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu kainat büyüyor. Eşit hızlarla hareket ettikleri için şekil hiç bozulmuyor. Hep insan vücudu hüviyetinde bir kainat giderek büyüyor. Büyüme devam ettiği sürece de zaman geçmişten geleceğe ilerliyor. Sonra duracak. Ne zaman duracak? Allah'ın gezegenlerin birbirinden ayrılması için, kainatı büyümesi için, büyütmesi için verdiği kinetik enerji bir gün sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman büyüme duracak. Enerji, itici enerji bitince bir süre daha büyüme devam eder. Hız birdenbire yok olmaz. Ama enerji gelmediği için büyüme biraz daha devam edip durmak mecburiyetindedir. Büyüme durunca ne olur? Gravitasyon başlar. Gravitasyonun başlaması demek bütün hünnes ve künnes kanunlarının alt üst olmasıdır. Kainatın kopmasıdır. Kıyametin kainatla parçalanmasıdır, kopmasıdır. Ve uzayların adım adım yok olmasıdır. Evvela her güneş kendi sistemlerini, etrafındaki yıldızları kendisine çekecektir. Bu birinci adımdır. Sonra güneş sistemleri tek olduğu zaman güneş sistemleri birbirine çekecektir. Sonra bir galaksinin bütün güneş sistemleri birleşecektir. Ondan sonra tek bir kitle haline gelen galaksiler birbirlerine çekecektir. Ve bu çekim sırasında devamlı uzaylar yok olacaktır. Yani maddenin kendi içindeki uzaylardan bahsediyoruz. Yıldızların aralarındaki uzaydan bahsediyoruz. Evvela güneş sistemlerindeki her bir güneş sistemindeki uzay yok olur. Ve her güneş sistemi başka güneş sistemleriyle karşı karşıya kalır. Güneş sistemleri birbirine çekecektir. O zaman güneş sistemlerinin uzayı da yok olmuş olacaktır. Güneş sistemlerinin birleştiği noktada uzay dışarıda kalmıştır. Yoklukta kalmıştır. Ve en küçük parçadaki, yani elektronlardaki uzayın alınmasıyla kitle bir tek noktada oluşacaktır. Ne olmuştur?
zaman bitiş noktasından başlangıç noktasına geri dönmüştür. İşte o geri dönen zamanın kader hücreleri orada Allah'ın cennetine gideceklerin ki illiğinde, diğerleri sicindedir. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıda, birisi zemin kattan 7 kat aşağıda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat filminizde o hayat filmi oraya gelecekten geri döndüğü için gelecekte yapacağınız her şey orada mevcuttur. Yarın da ne yapacağınız, öbür günde ne yapacağınız, daha sonraki günde ne yapacağınız orada mevcuttur. Sanıyorum ki anlaşılması çok güç değil. İşte davranış biçimleriniz sizin hem dünya hayatınızı tanzim eder hem de kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatınızı tanzim eder. Allah-u Teala'nın koyduğu bir derecat sistemi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her davranışınızda ya da her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hiç boş yok. Her saniye amel defterinize mutlaka değerler yazılır. İşte yanlış yaptığınız her olayda derecat kaybedersiniz. Bir dereceye bir derece yazılır. Doğru yaptığınız her davranışta da derecat kazanırsınız. Eğer Allah'a doğru yola çıktıysanız, çıktığınız noktadan itibaren bu 1'e 100'dür. 1 derece kazandığınız zaman 100 derece yazılır. 1. gök katına kadar, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata yükselir. Her güzellik size derecat kazandırır her saniye. Her yanlışlıkla size derecat kazandırır. Kaybettirir, affedersiniz. Kaybettiğiniz zaman, bir derecelik hata yaptığınız zaman bir derece kaybedersiniz. Ama kazandığınız zaman bir derecelik bir sevap işlemişseniz, evvela 100 derece kazanırsınız. Allah'a ulaştığınız zaman 700 derece kazanırsınız. Aradaki gök katlarında ruhunuz göğe doğru yükselirken, bu her gök katında yüzer yüzer artar. Sevgili kardeşlerim, cennetiniz ve cehenneminiz buna göre tayin edecektir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa, onun da gideceği yer cehennemdir. Ne cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir, ne de cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir. Bu söylediğimizden kıyamet günü herkesin cehenneme gitmesi hali hariçtir. Herkes mutlaka kıyamet gününde önce cehenneme gidecektir. Cehennemde kalacaklar için cehennemin kapılarından giriş söz konusu değildir. Kapıların açılması gerekir. Onlar burunları yere sürtünerek girerler. Cennete gidecekler içinse cehenneme giriş kapıların yükseltilmesini gerektirmez. Sadece kapı açılır. Bu kapı zaten otomatik açılan bir kapıdır. Kişinin sahip olduğu ölçüler, sahip olduğu işaretler o kapının otomatik açılmasını ifade eder. Ve cennete girecek olanlar için cehenneme giriş bir problem değildir. Cennette yanmaları da söz konusu değildir onların. Affedersiniz, cehennemde. Cehennemi bütün katlarıyla görecekler. Sonra da Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek
cehennemin kapısından çıkıp hangi cennetin sahipleriyse o kata doğru yola çıkıp çok kısa bir zaman süresinde oraya ulaşacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel şekillenmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Rabbinize olan sevginiz ve hayranlığınız her gün biraz daha büyür. Evvela insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükretmeliyiz. İnsan olarak yaratılmışız. Hamdolsun, şükrolsun Yüce Rabbimize. Bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Canlılık mı söz konusu? Bir ot olarak yaratabilirdi. Bir mikrop olarak yaratabilirdi. Her şey mümkün. Ama biz insanız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük lütfuna uğramışız. Bir muhteşem dizaynla insan olarak şu dünya adı verilen gezegende doğmamız kararlaştırılmış ve dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz. Varız. Hayattayız. Ve hepsinden önemlisi mutluyuz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün söylediklerimiz konunun ruhuna gelip dayanıyor. Mutluluk. Allah sizi yarattı ve hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey istemiyor. Hepinizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bunun bütün mutluluğa ulaştırıcı olan vasıflarını size vermiş, sizi o vasıfların sahibi olarak yaratmış. Yani sizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Cehennem onun için artık yoktur. Ve Allah Teala ona namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, zekatı sevdirecektir, zikri sevdirecektir. O kişiyi mutlu kılmak için bütün şartları Allah hazırlayacaktır. Ve de kişi mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bir gün Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek, olacaktır. Sonra nefsi, sonra irşada ulaşacaktır. En sonra da iradesi Allah'a teslim olacaktır. İşte böyle bir dizaynda 7 safhada ard arda insanoğlu mutlulukları yaşayacaktır. Ama yalnız başına yaşamayacaktır. Mutlaka toplumun içerisinde bir yeri olacaktır. Toplumun içerisinde bir yeri olacaktır herkesin. Herkes bir toplumun içinde yaşar. İşte bunun için biz insanlar sosyal mahluklar, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar olarak yaratıldığımız için davranış biçimleri önem taşıyor sevgili kardeşlerim. O davranış biçimleriniz ki etrafınızdaki insanları ve sizi ya mutluluğa götürür ya mutsuzluğa. Büyük boyutlu bir sevgi çağlayanı sizlerden başkalarına doğru ulaşmıyor. Arkasında sadece iblis var ve bunu haklı olarak başarı hüviyetinde kabul ediyor. Doğrudur. Hangi topluluğun içindeyseniz orada o topluma dikkatle bakın. Mutluluğun işaretlerini görüyor musunuz sevgili kardeşlerim?
mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Her dergâhta o dergâhın müntesipleri arasında tam bir uyum halinin mevcut olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse söyleyeyim bana sevgili kardeşlerim, sizin içinde bulunduğunuz topluluktan ne haber? Mutlu musunuz? Mutluluğun ne olduğunu biliyor musunuz? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgasının bitmesi halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Sulh ve sükun hali ancak kavganın bitmesiyle yerleşir. Öyleyse anlaşmazlıklarınız varsa kendi kendinize sorun. Ben neyin kavgasını yapıyorum diye sorun. Neyi paylaşamıyorum kardeşlerimle diye sorun. Şeytan beni nasıl bu kadar emellerine alet etti de ben insanlar için bir mutluluk kaynağı olmaktan çıktım. İnsanların huzursuzluğundan bir hüviyete büründüm. Neden böyle oldum diye sorun kendi kendinize sevgili kardeşlerim.

Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Eğer siz mutlu olmak konusunda kendinize düşenleri yaparsanız, hiçbir varlık, iblis olsun, diğer şeytanlar olsun, şeytan hüviyetindeki cinler olsun veya insan şeytanları olsun, cin şeytanları olsun, şeytan şeytanları olsun, netice değişmez sevgili kardeşlerim. Siz söylediklerimizi anlamadıkça, hayatınıza tatbik etmedikçe dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim diyeceksiniz, dilemişsinizdir. Allah Teala sizi mutlu etmek için bütün reçetesini teslim ediyor size ve her konuda size yardım etmeye hazır. Siz Allah'ın yardımını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarını kendinizden üstün kabul etmedikçe, onları mutlu etmeye değil, ezmeye çalıştığınız sürece ne kendiniz mutlu olabilirsiniz ne de başkaları.

hani bir ölünün arkasından bir Osmanlı şairi bir iki satırlık bir şey yazmış. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Ama aynı zamanda tuvalet demek. Burada şairin cinaslı bir ifadesini görüyoruz. Osmanlılık. Zeka müessesesi çalışıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz varız, hayattayız. Ve sadece size bir nebzecik, şu kadarcık bir mutluluğu verebilmek için bütün hayatımızı buna adamışız. Bilançoya bakıyorum, sizlerin hayatınıza bakıyorum. Olması lazım gelenden uzaklarda görüyorum sizleri. O zaman hüzünleniyorum. Demek ki diyorum, biz bunca yıldır bunları sadece söylemişiz. Ama onlar duymamışlar diyoruz. İşitmemişler. Uygulamamışlar. O zaman bunca yıldır bu konudaki gayemiz neydi sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Bunca yıl 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasındaki mevcut anlatım sadece sizleri mutlu etmeye yönelikti. Ama gördüğümüz vaka odur. Çoğunuz mutlu değilsiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Tasavvuf, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i zor kullanmayı reddeder. Sizi zorla mutlu kılamayız. Biz size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini veririz. Rehberlik ederiz. Allah'ın mutluluğunu üzerinize davet ederiz. Gelmemesi de mümkün değildir. Ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız, ya da onu can kulağıyla dinler, kucaklarsınız. O zaman siz aramızdaki henüz azınlık olan mutluların arasında olursunuz. Sevgili kardeşlerim, sayımızın çoğalması önemli değil. Allah'tan yana olmak önemli. Karşımızdakinden yana olmak önemli. Bu büyük hakikati anlamadıkça, Allah'ın size öğretmek istediği şeyin başkalarından yana olmak olduğunu anlamadıkça, siz hep kendisinden yana olanlardansınız. O zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları kesin kanunlardır. Ben neden başkalarından yana olacakmışım? Onlar benden yana olsunlar mı diyorsunuz? Öyle yaşarsınız. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz edersiniz, hem de onlara devamlı mutsuzluk veren siz olduğunuz için hayatınız boyunca mutsuz, sıkıntılı, huzursuz bir insan tipi çizersiniz. Başkaları sebep olmamıştır buna.
Arkasında sadece siz varsınız. Söylediklerimizi hiç mi hiç anlamamışsınız? Sevgili kardeşlerim, sizlere ne yapmamızı istersiniz? Allah'tan sizin için mağfiret dileriz. Günahlarınızın affını dileriz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz anda zaten günahlarınızı affetmişti. Hepsi yok olmuştu. Unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sizden beklentileri vardı. Şu dünya hayatını yaşarken bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunacaktınız. Onlardan da size hep sizi mutlu eden davranışlar geri dönecekti. Ama öyle yapmadınız. Bizim dışımızdaki insanların yaptığını yaptınız. Başkalarını kendinizden öne geçirmediniz. Ben önde olacağım dediniz. Oldunuz. Ama kaybettiniz. Allah'ın cennetine mi? Tamam, gideceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama bu dünyada mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Verdiğimiz reçetenin sadece bir tanesi tuttu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz sebep cihetle İnşallah Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama dikkat edin ki negatif davranışlarınız bulunduğunuz noktadan da sizi aşağı düşürmesin. Zikirlerinize dikkat edin. Aşağı doğru giden bir zikir yolu sizi Allah'ın cennetine değil, cehennemine götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamakla eşdeğerdir. Başkalarına yapacağınız her güzel davranış, Allah Teala tarafından kendisine yapılmış bir güzel davranış kabul edilir. Ve mükafat alırsınız Allah Teala'dan. Hayatınız hep o mükafatlara kavuşmakla geçer. Ve mutlu olursunuz. Çok mutlu olursunuz. Aranızda çok mutlu olanlar var. Ama gelin görün ki bu biz istiyoruz diye oluşmaz. Biz istiyoruz diye siz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun adımlarını siz kendi iradenizle atmak mecburiyetindesiniz. Biz yol gösteririz. Sizin cennete girmeniz için tebligatı yaparız. Siz o tebligata hangi ölçüde uyarsanız o kat cennete girersiniz. Hiç uymazsınız, o zaman da cehenneme girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim en çok hüzünlendiğimiz şey tasavvufta olanların, Kur'an'ı uygulamayı kendisine şiar edinenlerin hala tağutun tesirinde kalabilmeleri. Davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Başkalarını baş tacı ediyor musunuz? Ben onların mutluluğu için yaşıyorum diyebiliyor musunuz? Eğer deseydiniz, dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olurdunuz. Kim bir gün başkaları için yaşamaya başlarsa,
o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Her an kazançtadır. Her an Allah'ın sevgisinin bütün belirtileri onun üzerindedir. Allah en çok onu sever. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o en çok sevilenlerden biridir. Ve tabiatıyla en mutlu olanlardan biridir. Öyleyse biz insanlar madem ki cemaat halinde yaşıyoruz, topluluk halinde yaşıyoruz, ne olur sanki sevgili kardeşlerim, her biriniz burada arkadaşlarınızla beraber olduğunuz zaman ne olur onları sevseniz, her birinin üzerine titreseniz, her biri sizin her davranışınızdan onları ne kadar çok sevdiğinizi anlasa. Ne olur sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğu nasıl yudum yudum içtiğinizi göreceksiniz. Mutluluk sizin içinde yüzdüğünüz bir deniz olacak. Birçok mutsuz insan için bu mümkün değildir gibi gösterir iblis onlara. Ama sevgili kardeşlerim, bu mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için, her şey sizin için yaratılmış. Her devirde yaşayan insanlar yeryüzünün sahibidirler. Yeryüzünün bekçileridir. Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın hanifeleridir. Yakışır mı sevgili kardeşlerim, başkalarına mutsuzluk vermek, başkaları için değil, kendisi için yaşamak yakışır mı? O zaman tasavvufun dışındakilerden ne farkınız kalır ki? Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz, sizleri dışarıdakilerden farklı görmüyorlarsa, onlara bu görüntüyü veremiyorsanız, o zaman sadece siz mutsuz değilsiniz, etrafınızdaki insanları da mutsuz eden birisiniz siz. Oysa ki ne olmalıydı? Hepinizin bir yarışta olması gerekirdi. En çok ben etrafındaki insanlara yardımcı olacağım. En çok ben başaracağım kendimi başkalarına adamayı. Başkaları için en çok fedakarlıkta bulunan ben olacağım diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, bu dünyada eğer sisler, yani nefsinizin afetleri ortalığı bürümediyse, bir güneş görünür. Mutluluk güneşi. O güneşe yakın mısınız? Kendinizi ölçün. Her akşam yattığınız zaman kendinizi hesaba çekin. Ben bugün kime
ve hangi ölçüde mutluluk verebildim? Bunu sorun kendinize. Eğer her gece yatmadan evvel yaptığınız bu vicdan muhakemesinde 0 puan alıyorsanız, o gün hiç kimseye hiçbir güzel davranışta bulunmadıysanız, siz Allah'ın hedef gösterdiği en üst seviyedeki bir dergâhta Allah'ın hedeflerinden sapmış bir insansınız. Birinci göreviniz, başkalarına mutluluk vermek için yaratıldığınızın idrakine varmaktır. Bu idrake vardığınız zaman görevin tatbikat safhasına geçeceksiniz. Bu açıştır. Uvertür. Giriştir. İnsanlarla beraber olacaksınız. Bu beraberlikte aranan bir insan mısınız? Sizin bir topluma girişiniz, toplumdaki kardeşlerinizi mutlu ediyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer öyleyse, siz gerçekten diğer kardeşlerinizin arasında değerli bir insansınız. Allah'ın katındaki başarının ölçüsü size etrafınızdaki insanların duyacağı sevgidir. O zaman seviliyor musunuz? Onun cevabını verin kendi kendinize. Yoksa siz etrafınızdaki insanların sevmediği biri misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, erenlerin yolu sevenlerin yoludur. Erenler sevenlerdir. Öyleyse etrafınızdaki insanları sevin. Onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Onları koruyun. Onlar sizlerin muhafazası altında olmalılar. Onlara Allah'ın gözlükleriyle bakın. Sakın şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Bütün bu çatının altına girenlerin mutluluğa hakkı olduğunu düşünün ve bu hakka ancak sizlerin yardımıyla ulaşabileceklerini düşünün. Hakkın sonucuna sadece sizlerin yardımlarıyla ulaşabileceklerini düşünün. Kendinizi onlara adayın, odaklayın, endeksleyin. Sevgili kardeşlerim, son nefesinizde ben etrafındaki insanlara hiçbir şey yapamadım. Onların mutluluğuna karınca kaderince bir katkıda bulunamadım diye sakın hayıflanarak ölmeyin. Önce varoluş sebebinizin gerçeğini hatırlayın. Bu varoluşunuz sadece başkalarına mutluluk vermek içindir. Başka bir gaye yoktur. Başkasını ne kadar mutlu ederseniz, Allah'ı da onun binlerce katı daha fazla memnun edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat geçiyor. Her geçen gün, istesek de istemesek de hayatımızdan bir gün kayboluyor. Çok açık değil mi sevgili kardeşlerim?
Her geçen gün, eğer başkalarına mutluluk veremeden geçirdiğimiz bir günse, kendimize yazık etmişizdir demektir. Bir gülüşünüz, bir sözünüz, bir ilgi göstermeniz, bir sevgi belirtisi size ne kaybettirir ki sevgili kardeşlerim? Siz başka insanları mutlu etmek için var olmalısınız. Yapamıyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Güce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

0: Fatiha.
1: Fatiha ve as-salavat Allah'a mesali ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Yâken Abdü ve Yâken İslam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere, problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz.

Biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el evvel, evvelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsun.

yoksan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi iyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah-u Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da ameni olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar.
Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar, işte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah-u Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi
irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah-u Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz
anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda
Hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripsiniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize,
ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefisleriniz üzerinizdedir. Nefislerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri
icra etmez, o kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zülmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zülmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmi telakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbinin içine girer ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine, mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın birinci makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta
karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fasıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. Daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır.
Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlerim. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı defedecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların

ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. "Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk," dediler. "Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu?" diyorlar. "Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim," de. "Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi?" diyorlar. "Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahiydir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam, kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o, ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır.

Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu, insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu, tasarruf rızasına sahip kimseye devrim imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah, kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel, yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh aleyhisselamın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail aleyhisselam göğe kaldırıp
yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar. Ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al. Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiyi bir ayet ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları, sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler. Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur.
Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti. Astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu
hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu,
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene? Ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar.
hayırlarda yarışıp ileri geçenler, sabikunlar. İşte onlar, sabikunlar, mukarrib, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar, naim cennetlerindedirler. Onlar, evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür,
tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve o azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve o her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve o her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni
yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin.
Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizin

bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman suresi 1. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Elif, lam, mim. Vakata harfleri. Ayet 2. Lokman suresi 2. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil hakim. Tilke bu ayatü ayetler. El kitabı kitap, el hakimi hakim, hikmet ve hüküm sahibi. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Ayet 3, Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Huden bir hidayet ve rahmeten ve rahmet lil muhsinin, muhsinler için. Muhsinler için hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Kimler için diyor? Muhsinler için. Yani kimdir muhsin? İhsan alan, Allah-u Teala'dan ihsan alan kişi. Peki nerede alıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeden almıyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ihsanlar başlıyor. 12 tane ihsan da mürşidine ulaşıyor kişi. 7 tane de nimet alıyor. Sonra da bu noktada 14. basamağa varmıştır. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İhsanla tabi oluyor. Onun için muhsinler hedefe yürüyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi ihsan alma noktasına girmiştir. Birinci muhsin olma noktası. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci muhsin olma noktası. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü muhsin olma noktası. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde 4., nefsini teslim ettiğinde 5., irşada ulaştığında 6. ve iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman 7. muhsin kademesindeki kişi. Ama muhsin olmak en çok fizik vücudunun teslimi noktasında kullanıldığı için fizik vücudunun teslimi noktasına muhsinler makamı diyoruz. Oysa ki Allah'tan ihsan alan herkes muhsindir. İhsan almaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlar. Ve 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunes zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine o kimseler onlar yukimune ikame ederler es-salatı namaz. İkame ederler. İkame ederler. Es-salatı namaz ve yutune ve verirler ez-zekâde zekat ve hüm ve onlar bi el-ahirete ahirete hüm onlar yukinun kesin olarak inanırlar. Ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. Onlar namazı ikame ederler, yani namazı kılarlar. Namazı kıyamla gerçekleştirirler ve zekatı verirler ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar.

var. Ve Allah-u Teala onlardan bahsediyor. O yakin hasıl edenleri, muhsinleri söylüyor. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Kesin bir bilgiyle onlar ahirete yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahiret nedir? Ahirete ulaşmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ diyor Allah-u Teala. Kim bizim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmaya, yani Allah'a ulaşmaya tekzip ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Araf 147. Ama Kehf 105'te Allah Teala diyor ki onlar Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. İşte iki grup aynı. Allah'a milaki olmak, ahirete milaki olmak. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Sonuç, her ikisinde de amellerin boşa gitmesi, amellerin heba olması. Öyleyse Allah'a milaki olmakla ahirete milaki olmak aynı şey olmalı ki cezalarda aynı çıkıyor. Öyleyse ahirete yakin hasıl ederler. Allah'a ulaşmaya, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl ederler. Kesin olarak inanırlar. Neticesine ulaşıyoruz. Ve aynı kişilerden bahsediyor. Muhsinler. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan ihsan alanlar. Mürşitlerine ihsanla ulaşacak olanlar. Ayet 5, Lokman Suresi. Ulaike ala hüden min rabbihim. Ve ulaike humul müflihun. İşte onlar ulaike ala hüden hidayet üzerinde. Min Rabbihim Rablerinden ve ulaike ve işte onlar hum onlar el müflihun felah erenlerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve işte onlar felaha erenlerdir.

Onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ne zaman hidayete adım attılar? Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzere oldular. Hidayette oldular, hidayete ermediler. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayette oldular. Hidayet üzere oldular. Hidayet üzerinde oldular. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri andan itibaren muhsindirler. Diledikleri andan itibaren Rablerinden hidayet üzerindedirler. Diledikleri andan itibaren felaha erenlerdir. Ve diledikleri andan itibaren ahirete yakin hasıl ederler.

insanlar muhsinlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim muhsinler için bir hidayet, hidayet erdirici ve rahmettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes muhsindir. Ve onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Rablerinden Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayetlidirler. Hidayet üzeredirler. Hidayete ermemişlerdir ama hidayet üzeredirler. Ülâike hümül müflihûn. Onlar felaha erenler. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an felaha ermişlerdir. Cennet onlarındır. Ve 6. ayet-i kerimesi Lokman Suresi'nin ve minennâsi men yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun muhin ve min ve dan ennâsi insanlar ve minnennâsi insanlar ve insanlardan men kimse yeşteri satın alırlar lehve boş lüzumsuz şeyler el hadisi söz li yudille saptırmak için ansebilillahi Allah'ın yolundan bir gayri olmaksızın ilmin ilim ve yettehizaha onu edinirler ve onu edinirler huzüven eğlence alay konusu ilahike işte onlar lehum onlar azabin azap muhinun muhin aşağılayıcı. Demin hidayette olanlardan bahsettikten sonra şimdi de insanlardan diğer kısmından bahsediyor insanların. İnsanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. Yeşleri iştira etmek, boş şeyleri satın alırlar, boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence yani alay konusu edinirler. Ve işte onlar için muhin aşağılayıcı bir azap vardır. Kim bu insanlar? Bunlar faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala diyor ki ilimleri olmaksızın Allah'ın verdiği ilim olmaksızın. Hani insanlar tarafından elde edilen yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuş insanlar, Kur'an'ın bütün hakikatlerini o emaniye kitaplar değiştirmişler. Ve o emaniye kitaplara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın alırlar diyor Allah Teala. İşte Nisa 167-169 167-168-169 innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafirelühüm ve laliyehtiyehüm tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah onlara mağfiret etmez. Onları Allah tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse olay belli. Allah'ın yolundan men edenler ebediyen cehenneme gidenler ve
önlemleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için gayret ederler. Ve onu, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini eğlence, alay konusu edinirler ve Allah'ın Resullerini alay konusu edinirler. Onlarla alay ederler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap var diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime, Lokman 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna vellâ müstekberîn keenlem yesmâha ke enne fi uzu neyhi vakra fe beşirhu bi azabin elim. Ve izâ tutla okunduğu zaman aleyhi onlara ayetüne ayetlerimiz vella döndü dönüp gitti müstekbiren kibirlenerek ke gibi en olmak. Yani mastareki. Lem yesmeha, onu işitmedi, işitmiyor. Ke enne, sanki gibi fi içinde. Uzuneyhi, onun iki kulağı. Vakran, vakra işitme engel. Fe artık, böylece, öyleyse. Beşirhu, onu müjdele, bi ile azabin azap, elimin elim. Müjdelemek Arapça'da hem üzüntülü bir haberi söylemek için, üzecek bir olayı söylemek için kullanılıyor, hem de sevindirecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Her ikisinde de müjdelemek kullanılıyor. Allah Teala buyuruyor ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Sanki onun kulaklarına vakra varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, haber ver.

onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim bir azapla müjdele diyor Allah Teala. Şimdi bu ayet Lokman Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi neyi hatırlatıyor bize? İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerini. Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki Habibim, sen Kur'an'ı, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara kıraat ettiğin zaman o ahirete, insan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mesture koyarız. Gizli bir perde, onların gözlerinin üzerine yani gizli bir perde koyarız. Ve kulaklarına vakra koyarız seni işitmelerinden engel olmak için ve kalplerine ikinet koyarız seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu. Şimdi burada da aynı standartlar var ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Nefretle veya kibirlenerek döner. Onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim bir azapla müjdele, haber ver.

müjdele, yani ikaz et. Uyar.

burada Allah Teala onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi diyor. Aslında var olduğu kesin. Bu kişi bir evvelki ayette geçen boş sözleri satın alan, ilimleri olmaksızın Allah yolundan saptırmak için boş sözleri satın alan kişi ve Allah'ın davetini eğlence ve Kur'an-ı Kerim'i eğlence ve alay konusu edinirler. Kulaklarında vakra olduğu için böyle yapmış oluyorlar. Ve orada da sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah Teala. Burada kibirlenerek dönüp gitmekten bahsediyor. Yaklaşık ifadeler kullanılmış. Lokman Suresi 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum cennetun naim. İnne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar amenu, amin oldular. Allah'a ulaşmayı dediler. Ve amilu es salihati ve salih emeli nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için cennetun cennetler naim. Nimetleri bol olan cennetler vardır. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Nimetlerle donatılmış cennetler. Sevgili kardeşlerim, amin olmak 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amin olursunuz, 1. safhadasınız. 3. basamak. Ruhun mürşidinize ulaştığınız zaman 12 tane insanla 14. basamaktasınız. 2. defa amin olursunuz. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. defa amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman 6. defa amin olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, İrşat makamına tayin edildiğiniz zaman 7. defa amin olursunuz. Burada amin olanlar ve salih amel yapanlar diyor. Demek ki nefs tezkiyesinin başladığı bir amin olma. En az 14. basamaktan bahsediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlamış ama salih amel yapanlar için de nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren bütün kademeler geçerli. Fizik vücudun teslimi de salih amel yapanların, amel-i salihat yapanların, fizik nefslerini teslim edenler de, irşada ulaşanlar da, iradelerini Allah'a teslim edenler de, hepsi aynı statünün içinde. Allah razı olsun. Lokman Suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha vadallahi hakka ve huvel azizün hakim. Halidine kalıcı olanlar fiha orada. Vadallahi Allah'ın vaadi. Hakkan hak ve huve ve o ve azizü el azizü aziz yüce güçlü üstün olan el hakimü hakim hüküm ve hikmet sahibi. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır. Ve o Allah azizdir, yücedir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi amin olur. Amini olanların hepsi yedi kat cennetin her birine dağılacaklardır. Lokman suresinin 9. ayet-i kerimesinde amen olmak nerede başlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın dostu olmuşlardır diyor Allah Teala daha evvel. Yunus 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Korkudan kurtuldukları an, mahzun olmaktan da kurtuldukları an, ellezine aminu ve kânü yetekum ve onlar amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Ve hem dünya hayatında müjdeler vardır, hem ahiret hayatında. Buradaki ilk takvadan başlayarak giriyor devreye Allah-u Teala. Ama arkasından onların adın cennetlerine gideceğini söylüyor. O zaman son takvaya kadar bütün takvalar orada yer alıyor. Yani en son söylediği Allah-u Teala'nın Fevzül Azim'in onlara ait olması. Yunus 64'ten sonra Fevzül Azim'e gelinceye kadar amin olması sıralamasının hepsi giriyor devreye. Korkudan ve mahzuniyetten kurtuldukları nokta amin olma noktası. Bu üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama ondan sonra 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak, 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi 7 safhanın hepsi giriyor oraya. Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha ve elka fil ardi revasiye en temide bikum ve besse fiha min kulli dabbeh ve enzelna mines sema'i ma'en fe embetna fiha min kulli zevcin kerim. Halaka yarattı, halk etti. Es semavati semalar, gökler bir gayri olmadan olmaksızın Ahmet'in direkler. Terevneha, onu görüyorsunuz. Ve elka, altta yerleştirdi, oluşturdu. Fi el ardı, arzda yeryüzünde. Revasiye, sabit ve yüksek dağlar. Entemi de sarsar diye, sarsmasın diye. Bir kum sizin için. Ve besse ve yaydı. Fiha orada, min, den, dan. Kulli her hepsi. Her şeyden, hepsinden. Dabetin, yürüyen hayvan. Ve enzelna ve biz indirdik. Mines semai, semadan göklerden, vayen su. Ve böylece emmetna, nebat, bitki yetiştirdik. Yetiştirdik. Fiha orada minden dan kulli, her hepsi zevcin, eş, çift, kerimin, kerim, güzel, çok, ikram edilen. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar, sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim bitkiden çift yetiştirdik.

Şimdi Allah Teala diyor ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı. Ve sizi sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Her çeşit yürüyen hayvan. Aklınıza dinozordan başlayın da ne geliyorsa hepsi Allah Teala tarafından yaratıldı. Yani kainatın denge sağlaması için yüksek dağlar oluşturdu diyor. Dünyanın merkezinden her tarafa doğru uzanan aksların iki ucundaki ağırlık daima birbirine eşittir. Bu sebeple Allah Teala'nın bütün kainattaki dengeyi nasıl koruduğunu düşünün. Şu veya bu sebeple ne zaman bu dengede bir bozulma olursa Allah Teala bir zelzeleyle o dengeyi yerli yerine yeniden oturtuyor. Her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı diyor. Dikkat edin, bunların arasında insan yok. İnsan özel olarak yaratılmış. Hayvanlar da be adını verdiği Allah Teala her çeşit hayvan o bir tek hücreden başlıyor. Hayatı suda tek hücreden başlatıyor Allah Teala ve hayvan nesilleri adım adım maymuna kadar ulaşıyor. Ama maymundan insana ulaşmıyor. İnsanı Allah Teala o tek hücreli bitkiden sonra vücuda getirdiği o hayvanlar grubundan vücuda getirmiyor. Allah Teala ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı insan olarak yaratmış. Ve o devirde de din bütün boyutlarıyla vardı. Oğullarından Habil ile Kabil arasındaki ilişkiyi gördüğümüz zaman Adem Aleyhisselam onlar arasındaki konuşmada Habil kardeşinin kendisini öldürmesine karşılık ben sana elimi uzatmam diyor. Kendimi korumam diyor sana karşı. Beni öldürmek istiyorsan öldürebilirsin. Bu onun kendini korumayacak kadar büyük bir takvanın sahibi olduğunu gösteriyor. Kaderim ölümse ben ölürüm diyor. Takvanın muhtevası en üst kademe takva. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı. Bizim gibi konuşuyorlardı. Lisanları vardı. Öyle mağara devri falan yaşamadı Adem Aleyhisselam'la onun çocukları. Mağara devrinde yaşayanlar atom savaşlarından sonra dünyanın kim bilir kaçıncı atom savaşında atom bombasının zedelediği insan olma vasfını yarı yarıya kaybetmiş olan sadece üreme imkanları olan insanlar. Ve onlar mağaralarda yaşamışlar. Öyle yontma taş devri, cilalı taş devri bunların hepsi atom savaşından sonraki sonuçlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı insan diğer hayvanlar gibi o tek hücreden yaratılmış değildir. Topraktan yaratılmıştır Adem Aleyhisselam ve Allah Teala ona can vermiş, sonra da ruh üfürmüştür emanet olarak. Ayet 11. Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Haza halkullahi fe eruni maza halakallezine min dunihi. Beliz zalimune fi dalalin mübin. Haza bu, halkullahi Allah'ın yaratması fe artık eruni bana gösterin maza ne halaka yarattı ellezine onlar minden dunihi dunihi ondan başka onun dışında bel hayır iz o zaman zalimun zulmedenler zalimler fi içinde dalalin dalalet sapıklık mübinin apaçık. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır zalimler apaçık dalalet içindedirler. Bu Allah'ın yaratmasıdır diyor Allah Teala. Semaları da yaratan Allah'tır. Yerleri de yaratan Allah'tır.
bütün canlıları da yaratan Allah'tır. Gökleri direksiz olarak yarattı. Her çeşit yürüyen hayvandan üretti, yaydı. Her çelim bitkiden çift yetiştirdik diyor Allah Teala.

İşte bu yaratma diyor Allah'ın yaratmasıdır 11. ayette. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve şimdi de zavallı ateistler insanın maymundan üretildiği, maymundan oluştuğu tezini hala müdafaa ediyorlar. Ne kadar zavallı bir yaklaşım sevgili kardeşlerim. İnsan olmanın onurunu yaşayamıyorlar. Muhakkak maymunlarla bir akrabalık kurmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük dengesizlik olur mu? Maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Maymunların bütün vücutları kıllarla kaplı. Maymunların beyni vücutlarına oranla, insanın vücuduna oranla beyninin 1/5 kadar. Ve kromozom sayıları insana benzemiyor. Öyleyse bu muhtevayı dikkatli yerlerine oturttuğunuz zaman aklı başında olan hiç kimse maymundan insanın oluştuğunu söyleyemez. Lokman suresi 12. ayet-i kerime ve lekat ateyna Lukmanel hikmete. Enişkür lillah. Ve men yeşkür fe innema yeşkuru li nefsihi. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün hamid. Ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik. Lukman. El hikmete hikmet. En eşkür şükretsin. Li Allahi Allah'a ve men ve kim yeşkür şükreder fe artık innema sadece yeşkürü şükreder li nefsihi. Kendi nefsi için. Ve men ve kim keferi inkar eder, nankörlük eder fe o zaman o takdirde inne Allahi muhakkak Allah ganiyün, gani muhtaç olmayan, hamidün, hamd edilen. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin diye. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim inkar ederse, nankörlük ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Öyleyse Lokman'a hikmet verilmesinin arkasında Allah'a şükretmeye talebi var Allah'ın. Allah'a şükretsin diye hikmet verdik diyor. Öyleyse Lokman daimi zikre ulaşmış ve sahibi olmuş. Ve şükredenlerden olmuş. Buradaki

שאם küfrederse nankörlük ederse, inkar ederse

kefere, inkar eder, nankörlük eder. Muhakkak ki o takdiri muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Hamittir, hamd edilendir.

Bu ayet-i kerime insan Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin olarak alakalı. Allah Teala ona diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız, hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Burada da şükreden ve küfreden var. Kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, yani inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir diyor bu ayet-i kerimede. Orada Allah-u Teala hidayet erdirmeye hazır ama insan Allah'a ulaşmayı dilemezse küfredenlerden oluyor, dilerse şükredenlerden oluyor. Öyleyse burada da Allah-u Teala'ya şükreden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ise hiçbir zaman şükretmeyecektir. O hep küfürde kalacaktır. Şükrese de şükrü kabule şayan olmaz. Kafirlerin duasına icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. O kişi hep küfürde kalacaktır. Lokman suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Lukmanu libnihi.

اكوانه لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. Ve eskaleve demişti Lukmanu Lokman İbni Libnihi oğluna ve hüve ve o yaizuhu ona vaaz eder, öğüt verir. Ya bineyye, ey oğlum, oğulcuğum, yavrum, la tüşük, şirk koşma billahi, bi Allahi, billahi, Allah'a, inne muhakkak ki eşşirke şirk le elbette zulmün zulümdür, azimun çok büyük. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Allah'a şirk koşma. Murat ne buradan? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor Hazreti Lokman oğluna. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bu Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve namaz kıl, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ona, Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Parça parça olmuşlardır, grup grup olmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hiçbiri diğerinin söylediğini kabul etmez. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Öyleyse genel anlamda şirk, puta tapmak anlamına geliyorsa da açık şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kumandasında insanlar. Farkında değiller ama ne yazık ki şeytanın kumandasındalar. Ve Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emredildiler diyor Allah-u Teala. Şeytanın adımlarına tabi olanlarsa sadece nefs tezkiyesi yapmayanlar, takva sahibi olmayanlardır. Çünkü Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın adımlarına tabi olanları, şeytanın kullarını, Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak ifade ediyor. Ve görüyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten mutlak olarak kurtulmuştur. Hem açık şirkten hem gizli şirkten. Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni eniş kür li ve li
valideyk ileyel masir. Ve vassayna ve tavsiye ettik, farz kıldık. El insan insan. Bir valideyhi, onun anne ve babasını, hameletu, onu yüklendi, taşıdı. Ümmühü, onun annesi, vehnen zorluk, ala üzerine, vehnin zorluk. Ve fisaluhu, ve onun sütten ayrılması, onun sütten ayrılması, fi içinde ameyni, 2 sene yıl. Eni şükürli, bana şükretmem, veli valideyke, ve senin anne babana, ileye banadır, elmasiyonu dönüş. Biz insana, anne baba ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Bana, anne ve babana şükret. Dönüş banadır.

Bana, anne ve bana, yani hem bana hem anne ve bana şükret, dönüş banadır diyor Allah Teala. Burada dönüş banadır diye ifade açıkça edilmiş. Öyleyse 13. ayet-i kerimede Allah'a şirk koşmanın anlamı kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala ayet 14'te dönüşün kendisine olduğunu söylüyor. İleyel masir, dönüş, ulaşma banadır diyor. Ve şirk koşma demekten muradının da bu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün fela tutihuma ve sahib huma fid dünya marufen ve tebi sebile men enabe ileyye sümme ileyye mercukum fe unebbiukum bima kuntum tamilun. Ve in ve eğer cahedake o ikisi seninle mücadele ederlerse ala üzerine en tüşüke senin şirk koşman bima şey ile leyse değil yok olmadı leke senin bihi ona ait onunla ilmün bilgi ilim ve o zaman o takdirde la tutihuma onlara o ikisine itaat etme ve sahipime ve ikisine sahip ol fi dünya dünyada marufen iyilikle marufe güzellikle ve tebi ve tabi ol sebile yol men kim enabe yöneldi ileye bana sümme sonra ileye bana mercukum sizin rücuğunuz dönüşünüz ve o zaman münebbiukum size haber vereceğim bima şeyleri kuntum olduğunuz tahminin yapıyorsunuz. Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu ulaşmak üzere yola çıkaranların

konu bana ulaştırmak üzere, ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. 3 ayet evvel geçen Allah'a yönel ifadesi. Oğluna ne diyordu? Bazı direkt demişti ki, ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Yani fırkalar ayrılardan olma. Yani Allah'a yönel. Muhakkak ki şirk azim büyük bir zulümdür. Gerçekten kişinin kendisine zulmetmesidir. 13. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği müessese, orada da söylemiştik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Ve böylece burada kesinleşiyor o ifade için kullanıldığı. Çünkü bana yönelenlerin ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. O yol, aynı yol, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra dönüşünüz banadır. Ölümden sonra da gene bana döndürüleceksiniz diyor. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Sakın bana yönelenlerin yoluna tabi ol ifadesiyle sonra dönüşünüz banadır ifadesini aynı ifadenin devamı sanmayın. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol, bana ulaşmak için yola çıkanların yoluna tabi ol. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ötekileri ulaştırmaz. Öyleyse burada sonra dönüşünüz banadır deyince Allah Teala bütün insanların dönüşünün kendisine olduğunu söylüyor. Bunlar, bu dönüş ölümden sonraki dönüştür. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmak başka şey. Ölümden sonra Allah'a ruhun dönüşü başka şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. En güzel şekilde Kur'an-ı Kerim tefsirini Allah Teala tamamlatsın dualarımızla. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbet. Gene birlikteyiz. Konumuz takva. Hangi konuda bunu söylüyoruz? İslam'dan kopan kavramlar, Kur'an kavramları. Takva deyince önünüze gelen, ulaşabildiğiniz bütün din ulemasına sorun, takva nedir diye. Size onun lügat manasını söyleyebilir. Takva, sakınmak demektir, çekinmek demektir, korkmak demektir. Elhak doğru. Takva müessesesi bunu içerir. Peki ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 28 basamağı oluşturan o muhteşem İslam merdiveninde tam 7 tane takva var. Üçüncü basamaktaki takva, ki 7. basamağı ifade eder. 14. basamaktaki takva, 21. basamaktaki takva, 25. basamaktaki takva, 27. basamaktaki takva, 28. basamağın 4. kademesindeki takva, 27. basamağın 28. basamağın 5. kademesindeki takva olmak üzere tam 7 tane takva var. Her biri İslam merdiveninin ayrı bir müessesesine, ayrı bir safhasını ifade eder. Ayetin içindeki muhtevaya baktığınız zaman aynen böyle olduğunu görürsünüz. Öyleyse takvaları isimleri itibariyle ayırırsak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, aminüler takvası başlangıçtaki, sonraki irşat makamına ulaşınca taviyet takvası, sonra üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ta yok olması vuslat takvası, hidayet takvası, ruhun Allah'ta yok olması yani evap takvası, Allah'ın zatında yok olması takvası. Sonra fizik vücudun teslimi konusu geliyor. Muhsinler takvası. Sonra nefsin teslimi. Muhlisler takvası. Nefsin halis oluşu. Sonra irşada ulaşma ihata eden irşat takvası ve neticede de iradenin de teslimini muhtevasına alan bir hakkın takva, hakka tukatihi takva. Rüyetullah takvası da diyebilirsiniz. Müfritler takvası da diyebilirsiniz. Konular birbirinin içinde bir dizayn oluşturuyor. Bu dizayna kadar, bu dizayna göre de İslam'ın standartları oluşuyor ve 7 tane takva, 28 basamakta 7 tane takva ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini tamamlayarak kişiyi teslimin en üst noktasına ulaştırıyor. Öyleyse ne kalmış elimizde sevgili kardeşlerim bunlardan? Sakınmak, çekinmek, korkmak. Kur'an'ın bu muhtevası insanlar tarafından artık bilinmiyor. Bu Allah'ın bir öğretisidir. Ve bu öğretinin sahibi olarak konuşuyoruz. Allah'ın bir lütfuna mazhar olan kişi olarak konuşuyoruz ki bize takvaları o öğretti. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman karşımıza çıkan muhteşem bir İslam dizaynı görünüyor. Bu dizayndan ne yazık ki bugünün din kültürü, İslam dini kültürü yoksundur. Ki İslam dini kültürü dediğimiz zaman unutmayın sevgili kardeşlerim, başka bir din zaten hiç olmamış. Allah'ın yegane dininin safhaları. Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman dinlerin hepsi kargaşa içindeydi. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuşlardı. Onların dışındaki insanlar da zaten hiç yaşamıyorlardı. Ama toplumun geniş kesimleri itibariyle hangi dinin içinde olursa olsun insanlar o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Bütün insanların yaşadığı devirlerde ve insanların yaşadığı her yerde, her kavimde mutlaka bir Resul var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. Bu sebeple hangi dinin içinde olurlarsa olsun insanlar, orada yaşayan insanlar da, insanların da çok küçük bir kısmı, %10'da

insanların takvaya ulaşmasına mani olacak olan bir şeytani faaliyet duruma hakimdir. Ve takva dediğimiz zaman hep Kur'an-ı Kerim'deki ait olduğu kesim itibariyle değil, tam aksine lügat manası itibariyle kullanılmış. Piyasada 23 Kur'an-ı Kerim meali tespit ettik. Hepsini aldık. Ve oralardaki takva kavramlarını incelediğimiz zaman kesin bir sonuca vardık. Hepsinde, A'dan Z'ye hepsinde takva Allah'tan korkun şeklinde değerlendirilmiş. Yani lügat manası. Oysa ki şimdi göreceğiniz gibi takva 7 tane kademe içerir. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani bunların adlarına amin olanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Amin olanların takvasıdır. İşte Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayetleri bunu gerçekleştiriyor, bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse bu birinci takva, amin olanların takvası. Birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta bunları değerlendiririz ve davranışlarımızı koyarız ortaya. Bu davranışlara göre başkalarını Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir gayreti olmayan herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece bu minvaldeki kişilerdir. İkinci basamak seçilenlerin basamağıdır. İnsanlar ya burada kalırlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler, gidecekleri yer cehennem olur, veya Allah'a ulaşmayı dilerler, yani amin olurlar. Amin olurlar takvasının sahibi olurlar. Söylediğimiz ayet Yunus Suresinin 63. ayet-i kerimesi bu konuyla alakalı. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi sebeple? Cehennemden kurtulmuşlardır. Çünkü olmasalardı onlar korkunun varacağı neticenin cehennemin sahibi olacaklardı. Ama amin olmuşlar, azap yerine mutluluk müjdesini almışlar, hem dünya için hem ahiret için. Allah Teala Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve bundan sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler vücuda getirmişlerdir. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin hepsi fırkalara ayrılmışlar ve şirktekiler olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece takva sahibidir. Bu dilek ya amin olmak şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de veya münib, enübü, yunib gibi kelimeler kullanılarak inabe istikametinde Allah-u Teala'ya ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah'a ulaşmayı

dilemek manasına kullanılıyor. Ulaşmak, Allah'a hidayet olmak, ulaşmayı dilemek, amin olmak veya münib olmak şeklinde değerlendiriliyor. Ve görüyorsunuz ki münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, takva sahibi, yönelme açısından ele alıyor Allah-u Teala. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilek açısından alıyor. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her ikisi de kişiyi cehennemden kurtarır ve Allah'ın cennetine ehil kılar. Bu birinci takvadır. Aminullah takvası. Üçüncü basamakta kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, ulaşır. Derhal Allah Rahim Esması tecelli eder o kişiye, dördüncü basamakta kişi ve ona furkanlar verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mesturiyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikindeti alır. Görme hassasının üzerindeki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak etme hassasının üzerindeki mührü alır. Altı tane furkan verir kişiye, arkasından da o kişinin kalbine ihbat koyar. O kişi müfit olur. Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek bir hüviyete girer. İlim sahibi olmak için yeterli vasfın sahibi kılınır. Bu yedi tane furkan, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkan versin diyor. Bu da birinci takvayı ifade ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah sizi furkan sahibi kılar. Furkanın sahibi olmak amin olmakla mümkün. Bu ilk amin olma standardını ifade ediyor. İster Allah-u Teala amin olma kelimesiyle ifade etsin, ister münib, yunib gibi kelimelerle ifade etsin. Her halükarda kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir ve cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur. Cehenneme gitmenin özelliği nedir? Günahların sevaplardan fazla olması ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler günahların sevaplarından fazla olanlardır. İşte Yunus Suresinin 62, 63, 60 Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَنُ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gaflette olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu sebeple ne münip olma açısından ne amene olma açısından Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a yönelmeyenlerdir. Ve takva sahibi değillerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse veya yönelirse onlar için geçerli bu. Peki takva sahibi olmayanların durumu ne? Onların gidecekleri yer diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi birinci ve ikinci basamaktaki kişidir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama dileyenlerin mutlaka Allah-u Teala sevaplarını günahlarından öteye çıkarıyor. Sevapları günahlarını geçiyor, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. İkinci basamak burada tamamlandı. Allah'ın o kişinin kalbine ihbat koymasıyla birinci yedi basamak tamamlandı. Birinci takva. Şimdi kişi ikinci takva için Allah'a yönelmek durumunda yedinci basamağa geldi. 14. basamağa da ulaşacak.
Allah'ın otomatik sistemleri devam ediyor. Allah onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsünü yararak açtığı yolu takiben göğüsten içeriye giriyor. Kalbe kadar ulaşan bu iki nurdan rahmet nurları kalbe giriyorlar. Bu nurlar, rahmet nurları %1 derken %2 oluyor. 10. 11. basamakta kalbe nurların girmesi, 12. basamakta nurların %2 olması ve kişinin bu noktada huşuya ulaşması. Bu huşunun neticesi ikinci takvadır. Ne yapacak? Kişi huşuya ulaştığı zaman bir hak kazanacak. Mürşidini Allah'tan sormak imkanı olacak. Soruyor ve Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaştığı an ikinci takvanın sahibidir. Allah-u Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin oldunuz, zaten birinci takvanın sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Nasıl olacaksınız? Allah'tan Allah'a ulaştıran vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran vesileyi Allah Teala'dan istediğiniz zaman ne olacak? Allah Teala size onu gösterecek. Gideceksiniz, tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an ikinci takvanın sahibisiniz. Tabiyetin tahakkuk, takvası. Üzerinize farz. Unutmayın sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Mürşide ulaşıp tabiyet gene üzerinize farz. Burada Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan nasıl isteyeceğinizi Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde gösteriyor. Sabırla, hacet namazıyla istiyorsunuz. Ve bu noktada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah-u Teala diyor ki 14. basamakta vücuda gelen takva Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kul e unebbiukum bi hayrin min zalikum lillezine tekav inde rabbihim cennatun tecrimin tahtihal enharı halidine fiha ve ezvacun mütaharetun ve redvanun minallah Allah'a basurun bilebat ve Ali İmran 16 ellezine yekulune rabbena innena amennâ fâfir lenâ zünübenâ kına azâbennâr. Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler var. Tertemiz eşler ve rıza var. Allah kullarını görendir. Onlar derler ki diyor Allah-u Teala Ya Rabbi muhakkak ki biz aminu olduk. Burada ikinci defa aminu olduk söz konusu. Ve bunun ikinci takva olduğu nereden belli?
bize mağfiret et. Allah-u Teala'nın mağfireti giriyor, devreye giriyor. Burada mağfiret. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşırsa, tabiyet Allah'ın gösterdiği mürşide ki gösterir, kişi hacet namazını kıldığı takdirde, ona ulaşıp da tabi olduğu an kişi, ikinci takvanın sahibi olur. Burada imanı artan bir mümin vardır. Allah Mücadele 22'ye göre onun başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve kalbinin içine imanı yazar. Bu noktada kişi ikinci defa aminu olmuştur. Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde burada gösteriyor. Öyleyse kim irşat makamına ulaşır da tabi olursa yeni bir takvanın sahibi olur. İşte Allah'tan mürşidini isteyen kişi ona tabi olacaktır. Tabiyet Allah-u Teala'nın farz emridir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Birinci takvanın sahibi olmuşlardır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardır. Allah-u Teala bu noktada 14. basamakta kişinin irşat makamına ulaşmasını ve tabiyetini ifade ediyor. Bu tabiyet kişinin kalbine imanın yazılmasını ifade eder ve günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. Bu ikinci takvadır. Günahların sevaba çevrildiği noktadaki takvadır. Tabiyet takvası İmanı artan müminler takvası aynı standartlarda bir takvayı ifade eder. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Allah'tan gelen nurlar kalbine gelecektir. Kalbinde ilk gizliği %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına çıkacaktır. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, yedinci gök katı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ve ruhun sığınağa sığınması. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبَ. O gün, tabi olunan gün, dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur. Hüviyeti var. Kişinin ruhu Allah'a sığınıyor. Allah o kişi için bir sığınak. İkinci takvanın yani mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştiren takvası da ruhunu Allah'a ulaştırıp da meaba sığınan bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab olarak anılan kişilerin üçüncü takvası da aynı ayet-i kerimelerde anlatılmış Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li kulli evvâbin hafîz diyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı.
Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Kimler için? Evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış demek, bu üçüncü takva, evvaplar takvası. Ama aynı ayet-i kerime, ikinci takvayı da, bundan bir evvelki takvayı da alıyor. Ne olmuş kişi? Evvap olmadan evvel hafiz olmuş. Muhafaza altına alınmış, başının üzerine bir muhafız göndermiş Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine bir muhafız göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala burada biz onlar hüviyetlerini bozmadıkça biz onların üzerindeki muhafızı oradan almayız buyuruyor bir ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kaf 31 ve 32 hem ikinci takvayı hafiz kelimesini ifade ediyor. Başların üzerine muhafız gelenler, mürşitlerine tabi olanlar. Hem de üçüncü takvayı sığınağa sığınanlar olarak değerlendiriyor. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a sığınması. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahi innehu hüsnül meab. Allah'ın katında Allah muhakkak ki en güzel sığınaktır. Yani ruhun sığınağıdır. Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki haza zikrun ve inne lil muttakine le hüsnü meab. İşte bu Allah'ın zikridir. Kur'an-ı Kerim ve muhakkak ki takva sahipleri için hüsnül meab vardır. Meabın, sığınağın en güzeli vardır. O da Allah'ın zatıdır. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Öyleyse burada görülen husus evvap olanların da takvası var ve takva sahipleri için meab söz konusu. Yani Allah'ın zatına ulaşan kişilerin takvasından bahsediyor Allah-u Teala. Bu üçüncü takva, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ve yeni bir takvanın sahibi oluşumuz. Bu takvanın ötesi, burası 21. ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, evvap oluşumuz 22. basamak. 22. basamakla 3. takva, evvap takvası tamamlanıyor. 2. takva da söylediğimiz gibi Kaf 31'de yeniden değere, muhtevaya alınmış. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki 22. basamakta bir başka takva var. Allah'ın kişilerin ruhlarına meab olduğu, sığınak olduğu seviyedeki takva. 22. basamaktaki takva. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala bize bir taht veriyor. Ondan sonra biz zahit oluyoruz, zühd sahibi oluyoruz. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Burada muhsinlerden oluyoruz. Nisa 125'te
Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلِمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiden daha muhsin kim vardır diyor. O kişi ki fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor Allah Teala. İşte burası muhsinler takvası, fizik vücudun teslimi noktasındaki takva. Öyleyse kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, kimin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada yeni bir takvanın söz konusu olması lazım. Bakalım ne diyor Allah Teala bu takva için? Muhsinler takvası diyor. Âl-i İmran 133, Allah Teala buyuruyor ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum rabbikum ve cennetin arduhes semavati ve ardu uiddet lil muttakin. Ve koşuşun diyor Allah Teala mağfirete, Rabbinizden mağfirete ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Beş şıkkında da buyuruyor ki o takva sahipleri konusunda ellezine yunfikune fis sarayi ve darayi. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. Vel kazminel gayza ve gayzlarını öfkelerini yutarlar. Vel afine anin nas ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. İşte 133. ayet-i kerimesinde o cennet takva sahiplerine hazırlanmıştır diyen Allah Teala bir sonraki ayette onların muhsinler olduğunu söylüyor vasıf vererek. Öfkelerini yutanlar, nası affedenler, darlıkta da bollukta da infak edenler. Hem fizik standartlarda infak ederler, hem de Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı fizik vücudun nefse ulaştırması sebebiyle bir dizayna sokarlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Bir muhsinler takvası diye takva söz konusu. Muhsinlere ait bir takva. Ne zaman muhsin oluyoruz? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Şimdi bu noktada duralım. Sahabeye bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bunun kesin olduğunu görüyoruz. Yani aminular takvasının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hepsi hem sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Araf 157 diyor ki kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe tabi olanlar hepsi felaha ermişler. Aynı zamanda Fetihon Habibim sana biat etmek, tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet kesin. İkinci safhayı da tamamlamışlar. İkinci takvada
Tabiye takvası da tamam. Ruhlarını Allah'laştırdıkları zaman üçüncü takvaya da ulaşmışlar. Zümer 18 onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet ise Âl-i İmrân 73'te innel hüdâ hüdâllah şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. O hidayetin sahibi olmuşlar ve hidayet takvasına ruhları Allah'ın zatında yok olduğu için evvap takvaya ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi ve muhsinler takvasına ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler fizik vücutlarını ve muhsinler takvasına sahip olmuşlar. Muhsinler takvasından sonra gelen takva kişinin daimi zikre ulaşmasından sonraki takva, nefsini Allah'a teslim ettiği noktadaki takva, fizik vücuttan sonra teslim olacak olan nefstir. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettikleri bir vaka olarak çıkıyor karşımıza ve bu nokta kişinin ahsen olduğu noktadır. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki leyse alellezine aminu ve amilus salihati cünahun. Amin olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine günah yoktur. Fîmâ taimü yedikleri önceden yedikleri şeylerde üzerlerine günah yoktur. Yani günah olduğunu bilmeden içtikleri içkide, yedikleri ette Allah Teala burada diyor ki izamet tekav takva sahibi oldukları zaman ve aminu ve amin oldukları zaman ve aminu salihati nefsine sadece amel işledikleri zaman sümmet tekav sonra tekrar takva sahibi oldukları zaman ve aminu tekrar amin oldukları zaman sümmet tekav tekrar takva sahibi oldukları zaman ve ahsünu. Bu son takvada ahsen oldukları zaman diyor Allah Teala. Vallahi yuhibbul muhsinun. Buradaki muhsin nefsini Allah'a teslim edenler. Burada Allah Teala birinci takvayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmak ve amin olmak ve ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırarak nefsi ıslah edici amelleri başlamakla ikinci takvanın sahibi olmak, evvap takvanın sahibi olmak. Ondan sonra tekrar takva sahibi olmak ve amin olmak. Fizik vücudu, ruhu Allah'a teslim etmek, sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olmak ve fizik vücudun teslimden sonra
nefsi de Allah'a teslim etmek, ahsenu olmak. Zümer onda Allah-u Teala diyor ki kul ya ibadiyellezine aminitteku rabbekum lillezine ahsenu fi hazihid dünya hasene ardullahi vasi'a innema yüveffes sabirune ecuhum bi gayri hisabin. Ey peygamber, ey Muhammed, de ki diyor Allah-u Teala, ey amin olanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan üst seviye dereceler. Ardullahi vasıya, Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun, sabredenlere mükafat, sabredenlere verilecektir. Ecrühüm ecilleri bi gayri hisap, hesapsız olarak. Burada hem sabretme müessesesini almış Allah-u Teala, hem de ahsen olanlardan bahsediyor. Amen olanlardan ahsen olanlar için. Ahsen olanlar nefslerini de Allah'a teslim edenler olarak çıkıyor karşımıza. Burada kişi halis oluyor. Ve Allah Teala Bakara 179'da veleküm fil kısasi hayatun ya ulul elbab lealekum tettekun diyor. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Bu kısası yaparsanız takva sahibi olursunuz diyor. Öyleyse ulul elbab ne zaman olunuyor? Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Ulul elbab olduktan sonra yeni bir kısas söz konusu. Ulul elbab olan kişi evvela karanlıkla aydınlığı, nur karanlıkla nuru değiştirmiş olan kişidir. Nefsinin bütün afetlerini temizlemiş olan kişidir. Ve bunun yapması lazım gelen şey, bundan sonraki kademeyi tamamlaması, nefsini de Allah'a teslim etmektir. Nefsini teslim ettiği zaman yeni bir takva sahibi olacaktır. İşte bu Bakara 179 onu söylüyor. Kısasta hayat, karanlıkla aydınlığın kısası. Kısasta hayat, gayb alemini görmeyen gözlerin görmeye başlaması, işitmeyen kulakların işitmeye başlaması, idrak etmeyen kalplerin gayb alemini idrak etmeye başlaması ve kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi. Burada söz konusu olan ahsen takva, yani muhlisler takvası. Ve bu nefsin ıslahı noktasında olan bir takva. Ve bu noktadan sonra nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala gök katlarını bize tamamen gösterdiği zaman bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Böylece ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi günahlarımızın örtülmesi, ikinci kademesi, üçüncü kademesi salah nurunu almamız, dördüncü kademesi günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Bu noktada irşada ulaşmak söz konusu. Neyle oluyor bu? O seviyede bir günahların örtülmesi, günahların sevaba çevrilmesi. İşte bu hususu Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri anlatıyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe ve kulû kavlen sedîde. Amin olanlar
Allah'a karşı takva sahibi olun. Yaslih lekum, yuslih lekum amalukum, sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yafir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve men yuti'illahi ve resulehu fekat faze fevzen azima, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o fevzün azime ulaşmıştır. Büyük mükafata ermiştir diyor Allah Teala. Burada Allah'a karşı takva sahibi olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Maide 65'te velev enne ehlel kitabi amenu vettekav ve kefferna anhum seyyiatihim ve le'ethalnâhum cennâtin naîm. Eğer kitap ehli amin olsalardı ve takva sahibi olsalardı mutlaka onların seyyiatlarını örterdik ve onları naîm cennetlerine koyardık. Naîm cennetleri daimi zikre ulaşmış olanların ulaşacakları cennetler. Burada günahların örtüldüğü nokta kişinin bir yeni hedefe ulaştığı yer. İrşad noktasına, irşad takvasına ulaşması. Mağfiret orada söz konusu. Ecrül Azim ise ondan sonraki kademeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah sadece günahları örtmüyor, günahları sevaba çeviriyor. O noktadaki takva irşat takvasıdır. Bütün sahabe oraya da ulaşmış. Hepsi irşada ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Hücurat 7'de, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. O sizin söylediklerinizi itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat takvasına ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Ve Allah Teala bir hakkın takvadan bahsediyor. Bundan sonra bütün sahabe bir hakkın takvaya da hepsi ulaşmışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bir hakkın takva konusunda Allah Teala evvela emri ifade ediyor Ali İmran 102'de. Ya eyyühellezine aminüttekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ali İmran 28. Buradaki ifadesini Allah Teala'nın hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takva sahibi oldularsa siz de öyle bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Ve ölmeden önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ölmeden önce mutlaka Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir hakkın takvayı şöyle anlatıyor. La yettehizil müminînel kâfirîne evliyâe min dunil müminîn. Müminler, müminlerden başkasını, yani kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Kim bunu yaparsa o Allah'tan başka bir şeyin içinde değildir. اِلَّا اَنْ تَتَّكُوا مِنْهُمْ تُقَتَّنْ. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Ve يُحَذِّرُكُمُ النَّفْسَهُ. Ve Allah size bundan sakındırır diyor. Burada bir hakkın takva söz konusu.
Burası takvanın sonudur. İrşat makamına gelen insanlar için söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki bir hakkın takva söz konusu insanlar için. Bütün sahabenin bir hakkın takvaya ulaştıkları ise Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesindeki mürşit vasıflarından kesinlikle ortaya çıkıyor. Bütün sahabe irşat ehli olmuşlardır. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görünüyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diye bitirmiş Allah Teala bir hakkın takvanın temel işareti. Allah Teala'nın söylediği dizayn açık ve kesin bir dizayn. Orada bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki 7 ayrı hüviyette takva var Kur'an-ı Kerim'de. Bu son takva 28. basamağın 5. kademesine ait. Ondan evvel ki irşada ulaşanların takvası 28. basamağın 4. kademesine ait. Ki gayb alemine ait kalp gözlerinin, kalp kulaklarının açılması söz konusu orada. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva var. 3. basamakta başlayan aminullah takvası 7. basamağa kadar hemen götürüyor kişiyi. 14. basamakta tabiyet takvası, mürşide tabi olunuyor. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'a ruhun ulaşması ve meabta yok olması, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması takvası, evap takva, evaplar takvası. Bu üçüncü takva. İkinci takvanın bir başka adı da başın üzerinde muhafız bulunanların takvası. Hafizlerin muhafaza altına alınanların takvası. Dördüncü takva 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah teslimiyle oluşan takva. 5. takva nefsimizin Allah'a teslimiyle oluşan takva. 6. takva irşada ulaştığımız noktadaki takva. 7. takva da irşat makamının sahibi olduğumuz noktadaki takva. 28. basamağın 5. kademesine kadar ulaşıyor. Allah o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor ve konuyu tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne gördük? Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri, nerede takva kelimesini görürlerse görsünler, her biri ayrı bir kademenin takvası olmasına rağmen, bu konuda hiçbir ilmin sahibi olmadıkları için, bütün takvalara sadece Allah'tan korkmak diye değer vermişler. Yani İslam kültüründe takva müessesesi bütünüyle yitirilmiş durumda. Oysa ki her biri bir ayrı hüviyet ifade ediyor. 28 basamaklı İslam merdiveninde 7 tane takvanın her birinin ayrı bir
özelliği var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Ve İslam aleminin kaybolmuş olan nura yeniden kavuşması söz konusu oldu. Artık labirentlerde kaybolmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim sizi ait olduğunuz hedefe, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslimi mutlaka götürecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu takvaların sahibi kılarak irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek.
tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah-u Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse, o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık, bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini, cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerine düşen her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine

tebliğ ettiği Resulleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları şunları şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna mümasil olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam, o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu, ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Se'asrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biyennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânû anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün. Bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara, onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temyiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir sat-ı mail üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı.
Peki, şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmak. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara Suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay
birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutu. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar? Ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki, hayır siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfıra mücer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara, bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı öneme haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve için, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekün bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabii bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bi lika Allahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ve mâ kânû muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak, birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki: "İndirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder." Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepinizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirildik. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala bir araya getirdi. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim kavramlarından bahsetmek üzere velayet bu kavramlardan bir tanesi. Veli dost demek, evliya dostlar demek, dost kelimesinin çoğulu. Velayet de evliyalık demek, velilik demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Evliya deyince Türkçemizde bunun bir karşılığı var. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruh, o kişi ölmeden evvel, ruh Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Allah'tan emanet olarak gelen ruh, emanetin sahibine geri gönderilmiş. Kişi hidayete ermiş ve Allah'ın evliyasından olmuş. Hidayetin ruh açısından ne olduğuna baktığımız zaman Allah Teala kesin bir muhteva oluşturuyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a rücu etmek, yani geri dönmek, geri dönerek Allah'ın zatına ulaşmak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sarılmak adıyla geçen Allah'ın zatında yok olmak. Nisa 175'te Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söyledikleri açık ve kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah-u Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu istek farz hükümleriyle 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Mutlaka ruhumuz Allah'a ulaşacak, ulaşması lazım. 12 defa farz kılınmış. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi veli olur. Allah'ın evliyasından, velilerinden biri olur. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bu iki ayet hidayetin, ruhun hidayetinin Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevaya baktığımız zaman velayetin çok şeyler içerdiğini görüyoruz. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil. Öyleyse bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu çok şeyin ard arda vücuda getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Velayet nerede başlar? 28 basamaklık İslam merdiveninde ya da Allah'ın tek dininin, kainatın tek dininin, Hanif dininin merdiveninde, 28 basamaklık merdiveninde 22. basamaktan başlar. Öyleyse ne oluruz da Allah'ın evliyası oluruz? Nasıl Allah'ın evliyası oluruz? Merdivenlerin basamaklarına birer birer bakalım. Biz birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Ya da seçiliriz ve ikinci basamakta oluruz. Ama ikinci basamakta seçilmeyenler de var. Allah'a ulaşmayı dileriz ve üçüncü basamakta oluruz. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar, dördüncü basamakta oluruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, gizli perdeyi alır, beşinci basamakta oluruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, altıncı basamakta oluruz. Kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar, yedinci basamakta oluruz. Veli olmanın temelinde yatan standart öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir.

kişi zikir yapar 11. basamakta ve kalbine rahmet sızmaya başlar. Neden sızmaya başlar? Neden girmiyor da sızıyor? Çünkü kalp mühürlü. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurunun girebilmesi için mühürün açılması lazım. Bu basamakta henüz açılmıyor. Ve kalbe rahmet sızıyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. Sızma 12. basamakta %2'ye ulaşması ve böylece huşuya ulaşmamız 12. basamakta. 13. basamakta ise Allah kime tabi olacağımızı bize gösteriyor. Mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Bu tabi oluş Allah'tan 10 tane nimet almamıza sebebiyet verir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Kalbin mührünü Allah Teala açar. İkinci nimet. Üçüncü nimet kalbimizdeki küfür kelimesini alır ve dışarı atar. Herkesin kalbinde başlangıçta mutlaka küfür yazar. Sonra Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Allah'ın 4. nimeti. 5. nimet günahlarımızı sevaba çevirir. 6. nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu veli olmanın ruh açısından başlangıcıdır. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde. Bir kademe nefs tezkiye olur. Nefs tezkiyesinin her %7 nur birikiminde fizik vücutta şeytana %7 oranında kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. İşte böylece bir bütün ortaya çıkar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsimizin kalbinde zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden, nurlarından, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ve bu topluluk bir muhteva oluşturur. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde nefsi emmarenin sahibi oluruz. Ruhumuz 1. gök katına ulaşır. 2. defa %7 nur birikimi nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyoruz. Kınayan bir insan oluyoruz. Ruhumuz 2. gök katına yükseliyor. 3. defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. 4. defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşıyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ondan sonra Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. gök katına ulaştığı zaman, 6. gök katına ulaştığı zaman Allah da bizden razı oluyor. 7. gök katında ise yedi tane alem geçen ruhumuz Sitetil Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Bizlere emanet olarak üflenmiştir, verilmiştir. Bu emanetin sahibine dönüşü asıldır. Ve emanet sahibine geri dönmüştür. Bu sahibe geri dönüşle ruhumuz kalmamıştır ve Allah'ın zatında kaybolmuştur, ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte Nisa 107.

75, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Ama Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buna sığınağa sığınmak diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde de sığınağa sığınanlardan, evap olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sığınağa sığınmışsa o kişi evliya olmuştur. İşte bu noktaya kadar Vel Asr suresinin 3 kademesi geçilmiştir, 3 safhası geçilmiştir. Birinci safhada kişi amil olmuştur. İkinci safhada kişi mürşidine ulaşmıştır. Üçüncü safhada ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhteva, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer, evliya mı dedin? Onlar eskiden varmış bir zamanlar. İşte bak, orada türbeleri var. Onlar evliya. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Bunları dedikleri zaman belki de ona söyleyen bizim kardeşlerimizden, evliyalardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bildiklerini zannettikleri temellere göre konuşurlar. Ama realitede bilmezler. Size bu kadarcık bir 15-20 dakika içinde söylediğimiz bu sözlerin onlar için belki anlaşılması bile mümkün değildir. Her söylediğimiz bir Kur'an ayeti kerimesi olmasına rağmen anlamaları zor. Ama sizler Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. Sizler anlıyorsunuz. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa ne olmuştur? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i o kişinin nefsinin kalbini terk etmiştir. Kapı dışarı edilmiştir. Ve nefsin kalbi %51 oranında faziletlerle dolmuştur. Şeytan yalnız karanlıklara, yani nefsinizin afetlerine tesir edebileceği cihetle şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100'dü. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş, yani yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta şeytanın hakimiyetini kaybettiği, nefsinizin kalbindeki hakimiyetin Allah'ın nurlarına geçtiği noktadır. Bunun için evliyasınız. Artık nefsinizin kalbinde kötülükler değil, iyilikler hakim. Nefsin afetleri değil, ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın karanlıkları değil, Allah'ın nurları hakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman velayetin 7 kademe oluşturduğunu görürüz.
7 kademelik bir velayet müessesesi, evliyalık müessesesi. Birinci kademe fenafillah kademesi. Bu kademelere makam denir. Velayet 7 makamdan oluşur. Fenafillah birinci makam, bekabillah ikinci makam veya fena birinci makam, beka ikinci makam, zühd üçüncü makam, muhsinler makamı dördüncü makam, İhlas makamı beşinci makam, İhlas'tan evvel Ulul Elbab makamı var, beşinci makam, İhlas makamı altıncı makam ve Salah makamı yedinci makam. Velayet 7 tane makamdan oluşur. Fena fillah ne demektir? Fena, ifna olma demek. Fi, içinde, Allah. Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Fena fillah makamı. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur. Eğer Allah'ı görebilseydiniz, kendinizi de görebilseydiniz, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğunu görecektiniz. Ve fena makamının sonunda bekaya adım attığınız noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselir. Sonra %61 nur birikiminin ötesine geçtiğiniz zaman ki zikriniz her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah-u Teala fena makamını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatına ulaşmasını Şura 13'te çok net olarak anlatıyor. Allah kullarından dilediğini seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve evliya kılar demek bunun manası. Bu ulaşan kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır ve arkadan da sığınağa sığınmıştır. Veya neye göre? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi, dileyen kişi diyor Allah Teala neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim sığınağa sığınmışsa o Allah'a sarılmış olandır. Kaf 32'de Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayt haza ma tuaduna li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine
uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar, meaba sığınmış olanlar ve hafiz olanlar ve başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunanlar için. İşte evvap olmak, meaba sığınmak, Allah'ın zatına sığınmak, Allah'ın zatında yok olmak manasına geliyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 175'te Allah'a sarılmak anlamına geliyor. Burası fena makamı. Sonra kişi bir sonraki makamda beka makamına ulaşır. Nedir beka makamı? Nisa suresinin Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Selam yurdu vardır diyor. O altın tahtlardan bahsediyor Allah-u Teala. Karşılıklı altın tahtlar. Aslında tahtların adı erayik veya sürur. Huzur namazının kılındığı Allah'ın huzurunda bu altın tahtlar, eğer huzur namazının imamına geriden bakıyorsanız, saflardan herhangi birisinden bakıyorsanız, imamın sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yukarıda ve imamın ön tarafında 8-10 metre ötesinde, belki biraz daha fazla. Altta çok sayıda taht var. Yukarıya yükseldikçe tahtların sayısı giderek azalıyor. Ve daha ilginç bir konu, alttaki tahtlar som altından yapılmış, üsttekiler de öyle. Ama yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler oluşmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle süslü. O tahtların en üstündeki de her zaman devrin imamının tahtı. Mutlaka devrin imamının canlı olması gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. İşte o tahtlara Allah-u Teala erayik veya sürur diyor. Allah-u Teala'nın indinde teslim yurdu, selam yurdu. Burası velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar yükselecektir. Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsanız, bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. İşte günün yarısından fazla zikir yapmanın muhtevası, nefsinizin kalbindeki nurların %70'i, %71'i aşmasıdır. Bu noktaya zühd diyor Allah-u Teala. Ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Esir tüccarlarına satıyorlar.
Burası zühd makamı, velayetin üçüncü makamı, fena makamı, fena fillah. Allah'ın içinde, fi içinde, fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Fakat beka billah, Allah ile beka, baki olmak, kalmak, bulunmak, fillah değil, billah, bi ile, bi billah, Allah ile birlikte olmak, Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah ile olmak, Allah'ın içinde olmak değil. İşte zühd makamında kişinin nefsindeki nurlar giderek artar ve kişiyi fizik vücut teslimine doğru yaklaştırır. Allah Teala bundan evvel hayati bir tehlike ile kulunu mutlaka imtihan eder. İşte böyle bir imtihandan sonra günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikri daha çok arttığı bir noktada bir fizik vücut imtihanından, hayati bir tehlikeyle imtihandan geçer. Allah-u Teala ispat eder ki hayatının kendisi için bir değeri yoktur. Kıymetli olan Allah'tır. Hayatınızı veya Allah'ı tercih edeceksiniz. Allah'ı tercih ettiğiniz zaman Allah-u Teala hayatınızı mutlaka kurtarır ve sizin yaşamanızı temin eder. Allah'ın evliyası olmak için fizik vücudunuzu önce Allah'a bir hayati tehlikeden geçerek teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu tehlikenin oluştuğu noktada tercihiniz var. Ya kendi vücudunuzu tercih etmek, doktora gitmek, tedavi olmak veya Allah'ı tercih etmek, vücudunuzun bir kıymetinin olmadığını, Allah'ın sizin için kıymetli olduğunu Allah'a ispat etmek. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala sizi fizik vücudunuzun teslim olduğu noktaya ulaştırır. Bunlara Allah Teala muhsinler diyor. Nisa 125'te diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinu." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi. Peki fizik vücudumuzun gerçek anlamda Allah'a teslim edilip edilmediğini nereden anlarız? Anlamak çok basit. Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var. Nefsimizin kalbinde hala %9 afet var. Biz %81'e kadar zühd makamında oluruz. %81'den sonra %91'e kadar muhsinler makamında oluruz.
Burada Muhsinler makamında iken daimi zikrin sahibi oluruz. Zikrimiz öyle bir artar ki bir gün daimi zikrin sahibi oluruz. Ne olur daimi zikrin sahibi olursak? Daimi zikrin sahibi olursak Ulul Elbab makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nasıl anlarız böyle olduğumuzu? Eğer biz Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsak, bütün emirlere itaat, yasak edilen fiilleri işlememek. Yani marufu tatbik etmek ve münkeri reddetmek. İşte böyle bir standartta kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Orası o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün zikrinizi arttıra arttıra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız için, zikrinizi hiç kesmeyeceğiniz için zülmani kapının açılması artık mümkün değildir. Ne olurdu? Kesseydiniz zikrinizi ne olurdu? Zikrinizi kestiğiniz anda rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi duracaktı. Durduğu zaman rahmetin, fazlın ve salavatın Rabbani kapıdan zülmani kapıya indirdiği ve zülmani kapıyı kapattığı mühür onun üzerine baskı yapan üç grup enerjinin baskısının yok olmasıyla aşağıdaki baskı, karanlıkların, zulmün karanlıklarının baskısı, şeytandan gelen karanlıkların baskısıyla mühür tekrar eski yerine geri gönderilir ve kalp tekrar karanlıklar tarafından işgal edilir. Ama ne kadar fazilet kalpte iman kelimesinin etrafına yapışmış, oraya yerleşmişse o yerleşenlerin karanlıklar tarafından dışarı atılması mümkün değildir. Çünkü kalpte iman kelimesi var ve iman kelimesi karanlıkları çekmez. Sadece fazileti çeker. Fazilet etrafında birikir. %7 fazilet birikimi olmuşsa o hep öyle kalacaktır. Artacaktır. Zikir yapıldıkça nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Nasıl artacaktır? İman kelimesinin etrafında yapışarak. Yapıştığı andan itibaren o artık kalpten atılamaz. İşte böylece 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 2'de fazilet birikimi %51 nefs tezkiyesi. Ondan sonra bu rakamın %91'e çıkması fizik vücudun teslimi. Ve daimi zikre ulaşma ve ulul elbap olma. Yani hikmet sahibi olma. Yani bu noktaya kadar kişi ilmel yakindedir.
Bu noktadan sonra artık aynel yakinin sahibidir. Hikmet sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir kişi. Kimdir o insan? Ulul elbaptır. Hikmet sahibi olanların muhtevalarına baktığımız zaman bunların dört tane temel şartı var. Vasıf şartı var. Bir tanesi daimi zikrin sahibidir kişi. İkincisi bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmadan evvel kişi nefsinin kalbinde zaten %9 karanlık kalmıştır. Ama zikri daime ulaştığı zaman nefsin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen nurlardan oluşması söz konusudur. Çünkü zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarsınız. Nefsinizin kalbinde diyelim ki başlangıçta hiç nur yok ama iman kelimesini Allah Teala yazdı kalbinizin içine ve siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmaya başladığınız andan itibaren bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Neden? Çünkü Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri yukarıdaki kapıdan gelecekler ve rahmet bu üç grup nur Rabbani kapının üzerinde bulunan hareketli hale gelmiş olan mührü aşağı iteceklerdir. Zülmani kapıyı kapatacaklardır. Bu noktadan itibaren Zülmani kapının üzerine bu nurların baskısı olduğu için Zülmani kapı açılmayacak ve nefsin kalbindeki bütün karanlıkları dışarı atmak üzere kalbin içi faziletlerle dolacaktır. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutacak olan küfür kelimesi artık orada yoktur. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ne oluyor? Böylece bir muhteşem dizayn oluşuyor. Söylediğimiz noktaya ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde artık %100 faziletler nefsinizin kalbini işgal etmiştir. Böyle olduğu için afetler tamamen yok olmuştur. Bunun kesin iki tane mükafatı vardır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar, size fiziğin ötesini göstermeye başlar. İkincisi, Allah-u Teala kalp kulağınızı açar ve Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Hikmet sahibi olmak bu dört tane vasıf şartını mutlaka oluşturur. Otomatik olarak bunlar verilir. Bunlar muktesap haktır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, ulul elbap olmuşsa, daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü, nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Böyle olduğu için de kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane vasıf şartının üç tane sonuç şartı var. Bu vasıflara sahip olan kişi mutlaka bu üç tane sonuç şartının sahibidir. O kişi hayrın sahibi olur. Neden hayrın sahibidir? Hayır, derecat kazandığınız bütün işlemlerdir. Bu kişi hayatının her saniyesinde derecat kazanıyor. Zikir yaptığı için her saniye daimi zikrin sahibi olduğu cihetle her saniye derecat kazanıyor. Ve her bir saniye kazandığı bir derecat
700 katını Allah Teala ona ihsan edeceği için 700 derecat olarak amel defterine kaydediliyor. Bu kişi hayır sahibi. Diyelim ki bu kişi bir günah işlemiş, namazını vaktinde kılamamış. Derecat kaybetse bile namazını vaktinde kılamadığı için 10 derece, 20 derece, 30 derece kaybetse bile o kişinin kazandığı her saniye 700 derecedir. Yetmez. O kişi öyle bir hüviyettedir ki o mutlaka mücbir sebeplerle namazını kılamamıştır. Yani vaktinde kılamamıştır, gecikmiştir. Şartları Allah-u Teala ondan daha iyi bilir. Arkadan mutlaka o namazı kaza edecektir. Ettiği zaman gene derecat kazanacaktır. Ama o hataen yaptığı, mücbir sebeplere dayalı olarak yaptığı o olayda kaybettiği derecatın var olmasına rağmen kazandığı derece mutlaka kaybettiğinden fazla olduğu için hep hayır kazanan bir hüviyettedir kişi. İşte böyle bir insan aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani zikir ehlidir. Allah-u Teala ile her an konuşur, Allah'a sual sorar, Allah'tan suallerinin cevabını alır. Sonra mı Allah-u Teala'nın aldığı bu suallerin cevabı muhacenesinde kendisine bu suali soranı da cevabını Allah Teala'dan aldığını bildir. Ne almışsa onu ulaştırır. Cevabı Allah'tan aldığını da söylemekten çekinmez. Bu kişi öyleyse ehli tezekkürdür. Olayları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah'a sual sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve bu kişi hüküm sahibidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin bir iki ayete daha bakmak suretiyle onunla çağrışım yapan 28 basamağın İslam'ın ya da Hanif dininin 28 basamağının hangisine ait olduğunu ayetin mutlaka bilir. İşte sevgili kardeşlerim, burası Ulu'l-Bab makamıdır. Hüküm sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hükm olursunuz ve Allah-u Teala'nın indindeki adınız hikmet sahibidir. Ulu'l-Bab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Burası 26. basamak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve velayetin 5. makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Burada Allah-u Teala size devrin imamının, dergahının gizli taraflarını, yani manevi veçhesini gösterecektir. Sonra mı? Sonra bir gün birinci kat gösterilmeye başlanacaktır. Bileceksiniz ki Ulu'l-Elbab makamını aştınız. İhlas makamının sahibisiniz. Ve evvela Allah-u Teala size birinci kattaki secde mahalini gösterecek. İkinci kattaki suvarılma işlemlerinin şeffaf suvarılma havuzlarında nasıl gerçekleştiğini gösterecektir. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde nasıl secde edildiğini, ibadet edildiğini gösterecektir. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini gösterecektir. Bir sonsuz silindirin içinden nasıl insanların, insan ruhlarının muhteşem bir hızla üçüncü kattan dördüncü kata çıktıklarını gösterecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslını gösterecektir. Beşinci kattaki
Beytil Haram'ın aslını gösterecektir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma makamında hem nurlanmanın nasıl olduğunu hem de oradaki içeriye giren veya içeriden çıkan kişinin vücudunun şeklini alan devamlı değişen kapıyı gösterecektir. Sonra mı? Sonra Allah Teala fetih kapısını gösterecektir. Ve yedinci katın birinci alemi olan zikir hücrelerini, ikinci alemi olan Ümmül Kitabı, üçüncü alemi olan Kudret Denizi'ni, dördüncü alemi olan Makam-ı Mahmud'u, beşinci alemi olan Divan-ı Salihini, altıncı alemi olan zikir hücrelerini, birinci alem, ikisi de hücre, birinci alem kader hücreleri, altıncı alem zikir hücreleri. Ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi gösterecektir. İndi ilahide de en üst noktayı, varlıklar aleminin sonunu gösterecektir. Burası sitretil müntehadır. Sitretil münteha ile birlikte ihlas makamı da tamamlanır. Ulu'l-elbab makamı için Allah Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskurunallaha kıyamen kududen ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım var ya, ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Müteşabih ayetlerin manalarını tezekkür edebilenlerin sadece ulu'l-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Nefslerinin bütün afetlerini yok ederek, bütün katışıklardan nefslerini temizleyerek, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin teslimi. Üçü de hanif olarak gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuh'taki birinci makam, tövbe-i nasuh'u yaptığınız noktadır. Birinci kademe, tövbe-i nasuh'u yaptığınız noktadır. İkinci kademe, Allah'ın size salah nurunu verdiği ve günahlarınızı örttüğü noktadır. Üçüncü kademe, o örttüğü günahları Allah'ın sevaba çevirdiği noktadır. Dördüncü kademe, irşada ulaştığınız noktadır. Bu dört kademelik, salah makamının bu dört kademesinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Bir mertebe ulu'l-elbab makamında müzeyyen olmuştu. Zemin kat gösterilmişti.
7 mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu. Bütün gök katları gösterilmişti. Ve 4 mertebede burada müzeyyen olur. Allah'ın verdiği hediyelerle ve kişi iradesini Allah'a teslim edecek hale gelir. İradesini de Allah'a teslim eder. 5. kademesinde salah makamının. Burası aynel yakinin ötesidir. Hakkul yakindir. Hakkul yakin makamında İradeniz de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Selah makamının 5. kademesi. Ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunursunuz. Burası irşada tayin olunduğunuz yerdir. 4 tesliminizi de gerçekleştirdiğiniz yerdir. Ve kemal derecelerinde sona ulaştığınız yerdir. İnsanı kamil olduğunuz yerdir. Bunun ötesi 6. kademe her ülkedeki, her milletteki Resullere aittir. 7. kademe ise sadece devrin imamına aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet kademeleri. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine gitmesini oluşturmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz ilim ve irfan. İrfan, ilmin fiziğin ötesine ulaşan uzantısıdır. İrfan, Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin adıdır. İlahi ilmin adıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabeye, aranızdan irfanla emredecek olan ve münkerden nehyedecek olan bir toplum, bir topluluk oluşsun. Aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala'nın şöyle bir ifadesini görüyoruz. Artık sizler, sahabeden bahsediyor Allah Teala, artık sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Olmuşlar. İrfanın sahibi normal bir insan değildir. Onun ötesidir. Başka insanlardan farkı nedir? Başka insanlardan farkı, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir başlangıç devresinden itibaren mürşidine ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a teslim eden ve nefsini de Allah'a teslim eden bir, bu onun kronolojik hayatıdır. Ama manevi hayatının temel faktörleri bu kişide ilmin ve ilmin ötesinde irfanın sahibi olmasıdır. Öyleyse irfan müessesesinin özellikleri nedir? İrfan müessesesinde ilmin ötesi vardır. Kur'an-ı Kerim ayetleri bir, disipline edici, insanları Allah'ın koyduğu bütün kaidelere uymayı emreden, bu kaidelerin dünya üzerindeki davranış biçimlerimizi tayin eden kaidelerin bütünü onları öğrenen kişi için ilimdir. İslam'ın şartları, ibadetler, bir insanın dinini yaşayabilmesi için temel kavramlar. Ve dünya üzerindeki hayatını devam ettirirken bütün muamelatta nasıl ve ne yapması lazım geldiği. Bunların hepsi ilim sıfatındadır. Allah'a göre ilim ve irfan diye ayrı iki faktör
söz konusu değildir. Allah irfanın da ilmin de ezeli sahibidir. Onun için Allah Teala kendisi için ilim sıfatını kullanıyor ve alim olan ilmin tamamını muhtevasını almış olan sadece Allah'tır. Allah'ın ilmi, biz insanların ilmini de irfanını da bütünüyle kapladıktan sonra onun daha ötesini de içerir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. O ilimdir ki Allah-u Teala'ya Kur'an'ı indirtiyor. O ilimdir ki Allah'a daha belki mukaddes kitapları indirtiyor. O ilimdir ki Allah onunla üç asıl, üç karşıt, altı tane alem yaratıyor. O ilim öyle bir ilimdir ki ilmiyle ve de ona ilaveten rahmetiyle bütün yarattığı alemlerin hepsini kaplıyor. İşte Allah'ın yarattığı bu alemlerin genel görüntüsü bir insan vücudu hüviyetindedir. Zahiri alemde, gayb alemi de, onların karşıtları olan ikisine ait, her birine ait berzah alemleri de, emr alemi de, onun zıttı olan zülmani alemde, ya da gökler alemi de, yerler alemi de, hepsi yaratıktır. Ve bu yedi alemin, altı alemin altısı da, yedinci alem yoktur. Altı alem vardır sadece. Yaratılmış olsaydı ne olacaktı? Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattık dediği cihetle bir karşıtı olacaktı. Yedi alem olması mümkün değildi. Sekiz alem olacaktı. Ama Allah'ın yarattığı alemlerin sayısına baktığımız zaman üç asıl, üç de onun karşıtı olarak altı alem görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve

Lüp ise çift P ile yazılır. Bir insanın normal algılama alanının, idrak alanının ötesinde kalan, normal standartlarda bir insanın ulaşamayacağı ilmin ötesidir. İşte zahiri alemi görmek için bu alemde yaratılan bizlere Allah Teala bu gözleri veriyor. Gayb aleminde yaşamakta olan cinlere de gene gözler veriyor. Onlar da kendi alemlerini görüyorlar. Ama biz iç içe olmamıza rağmen, yani şu anda burada da sizin bulunduğunuz yerde de cinlere ait olan bir alem de var olmasına rağmen, böyle bir dizaynda normal standartlarda biz cinleri göremiyoruz. Cinler de bizi görmüyorlar. Ama aynı zamanda bu alem emr aleminin de bir parçası. Onun zıttı olan alt alemlerinde bir parçası. Yerlerin melekutu, göklerin melekutu, yerlerin ve göklerin sırları anlamına geliyor. Bir insan normal ilmin sahibi olduğu zaman bunlar hakkında sadece bilgisi vardır kendisine. Bu bilgi Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel Tevrat'la, ondan evvel İncil'le ulaştırılmıştır. Oradaki bilgiler başka bir muhtevayı gerektirmeden insanlara onların anlayacağı standartlarda anlatılmıştır. İnsanlar bunları öğrenmişlerdir. Bunlar ilimdir. Ama bir de ilmin ötesi var. İrfan. İşte bu ilmin ötesi baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülebilen, normal kulaklarla değil, kalp kulağıyla işitilebilen bir başka dizaynı içeriyor. İrfana giriş ulvi-bab makamında gerçekleşir. Bir insan ondan evvel kalp gözü açılabilir. O ariftir. Ama sadece görme konusunda veya sadece işitme konusunda veya ikisinde de. Ama daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi değildir. Öyleyse irfanın örfle emredebilmenin, irfanla emredebilmenin bir vasfı hikmettir. İrfanın temeli hikmettir. Alim kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bir hayli ilim sahibi olmuştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İlim sahibi olması devam edecektir. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman alim olmuştur. Ama arif olup olmadığı onun kalp gözünün açılmasına veya kalp kulağının açılmasına bağlıdır. Dikkat edin ki arif olan kişi irfanla

emredemez. Emredebilmesi için başka vasıfları da kazanması lazımdır. Öyleyse irfanla emretmek, emri bil maruf yapmak ve nehyi anil münker yapmak, münkerden nehyetmek, bunlar sadece arif olan kişinin işi değildir. Bunlar üst seviye bir ilim gerektirir. Arif'in Allah Teala kalp yüzünü açar, etrafından fizik ötesi bir şeyler gösterir ona. Kalp kulağını açar, fizik ötesi bir şeyler öğretir. Fakat bu o kişinin yedi kat gökleri, yedi kat yerleri görmesini imkan dahiline sokmaz. Öyleyse irfanla emreden kişinin özelliği var mı? Evet var. Bu kişi yedi kat yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yedi kat göklerin melekutuna sahip olacaktır. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları da örtülecektir. Sevaba çevrilecektir. Ve bu kişinin başının üzerine Allah salah nurunu verecektir. Salah nuru verilen bir kişi arif oldu mu? Hayır, henüz bir eksikliği var. Ne zaman Allah Teala onun iradesini teslim alırsa, iradesini teslim ettiği noktadan itibaren bu kişi Allah'ın emrettiği istikamette marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyet kazanır. Öyleyse hikmetin üç makamı var. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı veya irşad olma makamı. Üçüncüsü de salah makamı. Ama münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisi bu muhtevada 28. basamağın ancak 5. kademesinde olgunlaşan bir meyvedir. Derece derece ayrı ayrı sahalarda kişinin elde ettikleri bir bütün oluşturmadıkça o kişi marufla emreden, münkerden nehyeden birisi olamaz. Öyleyse nelere sahiptir bu insan? Gelin bakalım. Daha mürşidine ulaşmadan önce onun fizik dünyadaki mürşidini tanıyabilmesi, onu değerlendirebilmesi, sözlerini idrak edebilmesi için o kişinin Allah Teala kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitme hassasının mührünü açmıştır, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır, görme hassasının üzerindeki kışa ve tatlı perdeyi almıştır. O kişinin kalbindeki kalbinin mührünü açmıştır, kalbindeki ekinleti almıştır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ekinnetin yerine ihbat koymuştur. Böylece bu kişi her şeyin en güzelini dizayn etmiştir. Allah Teala buradaki en güzelden muradının sadece zahiri aleme, fizik vücudumuzun alemine açık bir idrak sahası oluşturduğunu ifade ediyor. Fizik alemdeki fizik standartlardaki mürşidini gören, onu mürşit olarak kabul eden, verdiği ilmi zevkle
öğrenmeye başlayan bir insan var. Ondan evvel mürşit onun için hiçbir kıymet ifade etmiyordu. Burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği olay dünyaya açılan bir penceredir. Bu pencereden görüş, bu pencereden işitme, bu pencereden idrak oluşur. Fizik algılamalara paralel bir dizaynda. Bir ikinci açılma da ulyelbap makamında gerçekleşir. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi nefsindeki bütün afetleri yok edilmeye bütün gücüyle çalışır ve bir gün bu kişinin daimi zikre ulaştığını görürüz. Kim daimi zikre ulaştıysa o kişi için yeni bir ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin daimi zikre ulaştığı andan itibaren nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolar. Rahmetin oranı %2'dir, fazılların oranı %98'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada hepimiz için bir işaret vardır. Nedir o işaret? Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afet sıfırlanmıştır. Yani o kişiyi Allah'ın emirlerinden caydıracak olan bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecek olan bir uyarıcı, bu hedeflere yöneltici bir varlık artık o kişinin iç dünyasında mevcut değildir. O kişi bu noktada ulyelbap olduğu noktada bir takım vasıfların sahibidir. Evvela şu irfanın başlangıç temsilcisi olan ulyelbabı yakından inceleyelim. Ulyelbap olmak farz mıdır? Farzdır. Ulyelbabın vasıfları nelerdir? Allah Teala tarif ediyor. Li ulyelbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulyelbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Demek ki bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Nasıl yatarsa yatsın ama Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Daimi zikre ulaşmanın yolunu bize göstermek için. Kıbleyi sağa alarak yattığımızı düşünün. Allah Teala sağa dönerek uyumamızı istiyor. Yani sağ kulağımızın yastığın üzerine gelmesini istiyor. Gelince ne olur? Kişi sağ kulağını biraz yastığın üzerine sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atışlarını basınç sebebiyle hissedebileceği bir nokta yakalar. Herkes bunu çok rahat bir şekilde hemen tespit edebilir. Öyle uyumalıdır. Yani uyurken kulağındaki kalbinin atışlarını hissedebilmelidir. Kalp çift ecil olarak atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah terennümüyle Allah kelimesini tekerrür ederek, tekrar ederek, tekerrür ettirerek
Allah kelimesine dayalı, mihverinde, merkezinde Allah kelimesi olan bir dizaynı içerir olay. Sevgili kardeşlerim, işte Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bu Ulu'l-Elbab'ın tarifi. Ulu'l-Elbab lüplerin sahipleridir. Fizik ötesinin sahipleridir. Bu sahibiyette Ulu'l-Elbab için söz konusu olan şey Ulu'l-Elbab'ın bir takım vasıflar kazanmış olmasıdır. Fonksiyonel bir tarif, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmesidir kişinin. Bu sebep. Bunun sonucu o kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Öyleyse Ulu'l-Elbab'ın birinci işareti daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci işareti buna dayalı olarak, daimi zikre dayalı olarak o kişinin nefsinde hiç afet kalmamasıdır. Çünkü daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine devamlı Allah'ın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Ve bunlar devamlı olarak zülmani kapıyı kapatmış olan mührün üzerine baskı yapacağı için zülmani kapı asla açılamıyor. Açılamadığı için karanlıklar o kişinin kalbine asla giremiyor. Girmediği için bu kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar. Kesintisiz bir mutluluk söz konusudur. Kalp asla kararmayacaktır o kişi ölene kadar. Kalp aynası pırıl pırıl aydınlık olacaktır. Peki kişinin üçüncü vasfı mutlaka kalp gözünü Allah'a açmıştır. Dördüncü vasfı mutlaka kalp kulağını Allah'a açmıştır. Öyleyse kalp gözü ve kalp kulağı açık olan bir insan. Daimi zikrin sahibi olan bir insan. Burada dört tane vasıf gördük. Hikmet sahibi insanın dört vasfı, daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması, buna dayalı olarak kalp gözünün açılması, buna dayalı olarak kalp kulağının açılması. Bunlar temel olgular. Bu kişinin Allah'tan aldığı o kişinin idrakiyle alakalı ilim sahibi olmasını sağlayacak olan unsurlar. Kalp gözü ve kalp kulağı. Allah-u Teala o kişinin kalp gözüne dilediği şeyi gösterir. Ve o kişinin kalp kulağına o gösterdiği şey hakkında Kur'an'dan veya Kur'an'ın dışından kendi ilminden bilgi aktarır. Kişi öyleyse gördüğü her şey hakkında Allah'tan kalp kulağı açık olduğu için devamlı ilim alabilecektir. İşte buradan kalp kulağıyla aldığı bu ilim artık irfan hüviyetine girmiştir. Çünkü bu kişi bu dört tane temel vasfın ötesinde üç tane daha özelliğin sahibi olur. Birincisi, her an Allah ile konuşmak imkanına sahibi olduğu için o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere etmek, tezekkür etmek aynı kökten gelen çok yaklaşık iki manası olan iki kelimedir. Bir konuyu detaylı olarak görüşmek, karşılıklı fikir teatisinde bulunmak ve
burada taraflardan biri Allah olduğu için Allah'ın o konudaki ilmini kuluna vermesi. Allah Teala irfan konusunda Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamlarının ne olduğunu kimse bilmez, sadece Allah bilir. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetlerden faydalanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. İlinde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki: Ya Rabbi, biz inandık, emin olduk ki bütün bu ilim, Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri de, müteşabih ayetleri de senin katındandır." Allah-u Teala açıklamaya devam ediyor. Ama bunlar da, bu rüsuh sahipleri de, rasihun da tezekkür edemezler diyor Allah-u Teala. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, müteşabih ayetleri tezekkür edebilecek olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar ömürleri boyunca Allah ile hep konuşmak imkanının, yetkisinin sahibi olacaklardır. Bu seviyeye yükselen birisi daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmesi, yuvarlanması artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Hep ehli tezekkür olacaktır. Her an her konuyu Allah'a ulaştırabilecek. Allah'tan mutlaka bunun cevabını alabilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu dizaynında iki tane daha faktör var. Birisi o kişinin ehli hikmet oluşu veya aynı kökten gelen ehli hüküm sahibi oluşu. Ehli hikmet de, ehli hüküm de hikmetin ve hükmün sahibi olmak demek. Ehil, sahibi manasına geliyor. Bir başka özelliği de daimi zikre ulaşanların ehli hayır olmalarıdır. Ne demek istiyor Allah Teala? Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan ehli hikmet olamaz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ehli hayır olur. Neden? Nedir hayır? Hayır, derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Yaptığımız hangi işlem veya uğradığımız hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Buradaki Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna muhteşem misale dikkatle bakın, Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Olaylar vardır, sizi üzer, ama o olaylar sizin için hayırdır. Olaylar vardır, sizleri sevindirir, ama o olaylar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz," diyor, "Rabbiniz bilir," diyor. İşte basit bir misal, hırsız birinin malını çalmış, neşeleniyor, seviniyor. Oysa ki bu olay, onu sevindiren olay bir şerdir. Neden şerdir? Çünkü bu olay sebebiyle hırsız derecat kaybetmiştir. Derecat kaybettiğimiz her olay bizim için şerri oluşturur. Peki malı çalınan da malı çalındığı için üzülüyor. Ama aslında üzülmesi değil, belki de sevilmesi gerekir. Neden?
Çünkü hırsız onun malını çalmıştır. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, hırsızın kaybettiği bütün derecat malı çalınanın hesabına kaydedilmiştir. Birisi derecat kaybetmiştir, diğeri derecatı kazanmıştır. Yani olay vücuda geldiği anda terazi sıfıra sıfır, eldiven sıfır noktasına ulaşmıştır, adalet tesis etmiştir. Olayın karşılığında derecat kazanılmıştır, olayın karşılığında derecat kaybedilmiştir. Çalan hırsız, çaldığı için derecat kaybediyor. Hırsızlık suçuyla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Ve denge sıfıra sıfır, elde var sıfır. Malı çalınan malını kaybediyor. Terazinin bir tarafında bu var. Öbür tarafında da kazandığı dereceler var. Fizik dünyada mal kaybetmenin oluşturduğu hüzün, o kişinin kazandığı derecatla Allah-u Teala tarafından telafi ediliyor. Tabii kişi hüzünden ayrılır mı, mutlu olur mu? Bu onun hissiyatına bağlı. Ama Allah'ın katında hesap sıfırlanmıştır. Olaya karşı derecat. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda hayrı tarif ettiğimiz zaman bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir, bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse ulü'l-elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Zikir derecat kazandıran bir olay olduğuna göre daimi zikrin sahipleri kesintisiz olarak her saniye Allah-u Teala'dan gelen en az 700 derecelik bir kazancın sahipleridir. Her an 700 derecelik bir hayır o kişilere ulaşıyor. Her saniye bu kadar dereceyi bu insanlar devamlı olarak kazanıyorlar. Öyleyse bir insanın bir hayır işlediği zaman kazanacağı en asgari derece bir derecedir. Her saniye bu kişi bir derece mutlaka kazanır hayır işliyorsa. Ama bunun 700 katını Allah-u Teala verecek ona. Daha ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadan itibaren bu kişi 1'e 700'e hak kazanmıştır. İşte ulul elbab hayrın da sahibidir. Ve sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü ulu'l-elbab olan bir kişinin başlangıçtaki 4 vasıf unsurundan sonra sahip olduğu 3 sonuçtan üçüncüsü hikmet sahibi olmaktır, hüküm sahibi olmaktır. Bu kişi hakem veya hakim olarak hangi konuya girerse hakim olarak da vereceği kararlar mutlaka hakikati yansıtır. O Allah'tan sorarak kararını vereceği için karar mutlak olarak adalete tam uygun tecelli eder. Bu o kişinin ehli hüküm tarafıdır. İster birileri onu hakimliğe tayin etsinler, orada hükmünü versin. İster hakim standartlarında birisi olsun, orada hükmünü versin. Netice değişmez. Mutlaka doğru hüküm ona ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. O da o hükmü diğerlerine ulaştırır. Peki bu kişinin bu hükümden, aynı kökten gelen hikmet ve hüküm kelimesinin kökünden gelen ikinci muhtevası ehli hikmet oluşudur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir gelişim dizaynını kapsar. Herhangi bir ayet eğer bu basamaklarla alakalıysa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu
o kişi derhal anlar. Bunların her biri bir ayrı hüküm ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ullelbap olan bir kişinin demek ki özellikleri kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi, nefsinde hiç afet kalmamış olan birisi. Hiç kimseye karşı kin duymaz. Hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir dizi insan vardır. Ama nefret etmez ve kin tutmaz. İşte böyle bir dizaynda bu insanın hüviyeti bize açık bir husus gösteriyor. Bu kişi 7 tane özellik sahibidir. İşte ullelbap noktasına ulaşan bir insana Allah Teala mutlaka yerlerin melekûtunu gösterir. Bu kişiye 7 kattaki 7 cehennem ayrı ayrı gösterilir. Her birinde tüyleri ürperir. İnsanların kıyametten sonra nasıl bir işkenceye tabi tutulacağını görmek onu derinden yaralar. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde gideceği yerlerin ne kadar korkunç olduğunu Allah Teala'nın ona gösterir. İlk defa gördüğünde tüyleri ürperir. Acaba Allah Teala bunu bana benim de gideceğim yer orası olduğu için mi gösteriyor diye bir endişe duyar. Allah Teala derhal o endişesini izale eder. Hayır. Seninle alakalı bir konu değil. Ama sen bu kademede, ullelbap kademesinde bunların hepsini görmekle mükellefsin. Onun için sana 7 kat cehennemi, 7 yer katını, bir başka ifadeyle yerlerin melekûtunu gösteriyoruz. Buyurur Allah Teala. Bu yerlerin melekûtu 7. cehennemden, en alt cehennemden yukarıya doğru 6., 5., 4., 2., 1. kat cehennem, yani -1, -2 diye aşağı doğru gider. -3, -4, -5, -6 ve sonra da -7. Bu 7 kat cehennem gösterildikten sonra ullelbaba ullelbapla ihlas makamı arasındaki bir geçit noktası olan zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme, insanların onarlık sıralar halinde bulunuşu, her bir sıranın önünde mutlaka bir rahleler dizisinin mevcudu. Herkesin önünde ayrı bir rahle, hepsinde de Kur'an-ı Kerimler açık. Ve birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi. Onlar da bu rahlelilerle birlikte otururlar. Onların önünde rahle yoktur. Ve erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanım Sultan sağ tarafındadır birinci sıranın. Bunların karşılarında bir duvar devam eder sol tarafa doğru. Solda bir altın kapı göreceklerdir. Üzeri baklava dilimli bir altın kapı.
yüksekliği yaklaşık 4 metre, genişliği 1,5 metre ile 2 metre arasında, üzerinde kapı eli, kapı tokmağı mevcut olmayan bir kapı. İşte bu altın kapıdır. Bu kapı 7 tane gök katını birbirine bağlayan Tarık-ı Mustakim'in giriş kapısıdır. 7. katta bunun zıttı olan aynı kapıyı göreceksiniz. 7 tane mermer basam, beyaz mermerin basamaklarının üzerinde iki tarafı trabzanlı olan bir sistem. Aynı kapı var. Ama burada bu kapının altında 7 tane merdivenden oluşan beyaz mermer merdivenden oluşan bir ilave var. Sağının üstündeki eşikten itibaren altın kapı başlar. Kapıların büyüklüğü ikisinde de aynıdır. Altın kapıdan içeri giren 7. gök katının 1. alemine ulaşır. Burası kader hücreleridir. İşte sevgili kardeşlerim, ulvelbap olan bir kişi zemin katta mutlaka devrin imamının dergahını görür. Bu söylediğimiz standartlar içinde. Nereden mi biliyoruz? Sevgili kardeşlerim, bizim dergahımız. Biz bilmeyelim de kim bilsin? Hepiniz gelirsiniz, görürsünüz. Ama gördüğünüz şey bu dünya üzerindeki maddi hüviyetteki camidir, dergahtır. Ama derunu o söylediğimiz standartlardadır. İşte ulvelbap makamındaki kişi bu vasıfların sahibidir. Burası hikmetin birinci makamıdır. Sonra bu kişi muhlis olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişiye yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ana dergah gösterildikten sonra zemin katta tamamlanmış olur? Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, orada yapılan açıkta secde gösterilirse orası, o zaman o kişi ulvelbap makamını mutlaka bitirmiştir, ihlas makamına adım atmıştır. Bu kişi irşad olmaya doğru gidiyor, muhlis olmaya doğru gidiyor. Birinci gök katında ona açıktaki sevde, secde mahali gösterilir. İkinci gök katında suvarılma havuzları gösterilir. Üçüncü gök katında iki katlı mescit gösterilir. Dördüncü katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı katında sıpkatılma olma, Allah'ın nurlarıyla nurlanma mahali, yedinci katta da demin tarif ettiğimiz altın kapıdan girerek 7 tane alem gösterilir. Birinci alem zikir kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitap. Üçüncü alem kudret denizi. Dördüncüsü makam-ı Mahmud. Beşincisi divan-ı salihin. Altıncısı zikir hücreleri. Yedincisi de indi ilahi. Bunların hepsini Allah-u Teala ihlas makamında kuluna gösterir. Bu yedinci sitre-i müntehanın görülmesiyle ihlas makamı tamamlanır ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah-u Teala tarafından kim tövbe-i nasuha davet edilmişse ihlas makamı sona ermiştir. İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Yerlerin melekutundan sonra göklerin melekutuna kişiyi sahip kılan. Bu tövbe-i nasuh salah makamının, yani üçüncü hikmet makamının
birinci kademesini oluşturur. Bundan sonra o kişinin günahlarını Allah-u Teala örter, mürşidine tabi olduktan sonraki günahlarını. Sonra o kişiye Allah-u Teala salah nurunu verir başının üzerine. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dört faktör, dört kademe. Bu dördüncü kademenin sonunda o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. Bu noktada kişi yerlerin ve göklerin melekutuna sahip olduktan sonra bu vasıfların sahibi olunca o Allah'ın irşat makamına tayin için gerekli olan şartların hepsini kazanmıştır. Nefsinin kalbi ullelvab makamında 7 mertebe, ihlas makamında irşat olduğu zaman ne kadar? İkinci defa 7 mertebe, 14 mertebe, salah makamının 4 kademesinde 4 mertebe, bir de Allah onun iradesini teslim aldığı zaman bir mertebe daha, 5 mertebe, 14, 5 daha 19 eder. Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olur. Bu nokta o kişinin irşat makamına tayin olduğu yerdir. İşte bir insanın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı, hem memur Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ederek irşad edecek, hem de mezun bu konuda kendisine Allah-u Teala tarafından izin verilmiş. Öyleyse memur amiri olan Allah'ın verdiği emirleri mutlak olarak yerine getirerek görevini yapacak. Mezun buna Allah-u Teala tarafından izinli kılınmış. Şimdi bütün sahabe bu vasfa sahip miydi diye bakalım. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Baştan söylediğimiz Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinin yanı başında Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O sahabe kunel evvelin var ya diyor Allah-u Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Yani Medine'deki ev sahipleri, Mekke'den Medine'ye göç eden, muhaciret eden muhacirler. Bir de diyor Allah-u Teala, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlara cennetler hazırlamıştır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala, altlarından ırmaklar akan cennettir diyor. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. İrşat makamının birinci işareti fevzül azim, sonra ecrül azim, hazül azim ve fazlul azim olmak üzere dört tane azim müessese var. En üst nokta bu dört ayrı cepheden oluşur. Bunların hepsi kim irşat makamının sahibi olmuşsa onun Allah-u Teala tarafından sahip kılındığı hususlardır. İşte bu noktaya gelen kişi Allah-u Teala tarafından kendisine yetki verilmiş olan, münkerden nehyedecek olan ve irfanla emredecek olan kişidir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın diye açık bir şekilde emir almıştır. Bir nevi sözle verilen diploma ve de görevi irşad etmektir. Sadece irşat makamına ait olan iki müessese var. Münkerden nehyetmek
ve marufla emretmek, irfanla emretmek, urf. İşte sevgili kardeşlerim, ilmin ötesi irfandır. İrfansa bu hüviyeti mutlak olarak gerektirir. İrfan sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının, irade teslimi takvasının sahibi olan kişidir. Bu söylediklerim hakkında bizim zamanımızın alimleri hiçbir şey bilmezler. Bilmek mecburiyetinde de değillerdir. Bunlar Allah'ın Kur'an ayetleriyle bizlere anlattığı Allah'ın büyük hakikatleri. Bilmenizde fayda var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sırlar dizisini daha huzurunuzda Allah Teala açmayı nasip kıldı. Hikmetin arkasında nelerin mevcut olduğunu sizlere anlatmamızı nasip kıldı. Bu bizim için her zaman bir büyük zevktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği, sizlere öğretmek üzere öğrettiği Kur'an hakikatleri Allah'ın lütuf ve keremiyle sizlere bizim vasıtamızla sunduğu Kur'an'ın incileri. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramları konusundaki konuşmalarımızın 5. bölümüne inşallah ulaştık. Bu konuşmamızda size ruhun Allah'a ulaşması kesimini, yani 14. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen devreyi anlatmak istiyoruz inşallah. Ne olmuştu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Sonra Allah'tan 10 tane ihsan almıştı. Mürşidine ulaşmıştı ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan bir kişinin kulvardaki durumuna bakıyoruz. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradesi de start durumunda. Kişi 4 tane sırat-ı müstakim üzerinde yola çıkıyor. Birinci kulvarda ruhu var. Allah'a ulaşacak 7 tane gök katı yükselip Allah'ın zatına ulaşacak. İkinci kulvarda fizik vücudu var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Üçüncü kulvarda nefsi var. Tezkiye ve tasfiye olacak. Bütün afetleri yok olacak. Dördüncü kulvarda da iradesi ve nefsinin afetleri yok oldukça karşısındaki itiraz eden, itaat etmeyen kesim devamlı zayıfladığı için iradede güç kazanacak, kuvvetlenecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yine bir aradayız. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmış, teslim olmuş, önünde de çöküp tövbe etmiş. Allah-u Teala'dan 7 tane de 10 tane de nimet alan bir kişinin başlangıç noktasındayız şimdi. Ne yapar bu kişi? Bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Bu kişinin fizik vücudu şeytana kul olmak konusunda, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak konusunda hazır noktaya gelmiştir. Nefsi ise tezkiye ve tasfiye olacaktır. İradesi afetler azaldıkça güçlenecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Bu noktadan sonra zikir yapmaya başlıyorsunuz. Artık zikriniz farklı bir hüviyette. Zikriniz nefs tezkiyesini başlatabilecek bir olan bir özelliğin sahibi. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlar ya da daha açık bir ifadeyle rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelir. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek Allah'ın göğsünüzü yarıp da göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Rahmet nurları taşıyıcıdır, kargo uçaklarıdır. Birinci grup rahmet beraberlerinde faziletleri, fazılları getirir. İkinci grup rahmet beraberinde salavat nurlarını getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde kalbinize ulaşan bu iki grup nur, yani dört tane enerji kalbinizin üzerindeki hareketli hale gelen mührün üzerine ulaşırlar ve onu dört enerji aşağı doğru iter. Mühür kalbinizin üstündeki Rabbani kapıdan ayrılarak aşağı zulmani kapıya kadar itilir bu dört enerji grubuyla, dört grup enerjiyle. Zulmani kapıya kadar iner, nefsinizin kalbinin alt kapısına, zulmani kapıya, şeytanın kapısına, füccar kapısına iner. Ve oraya inen mühür, devamlı üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı süreceği için orada kalır ve o kapıyı mühürler. Mühürün görevi zaten mühürlemektir. Zikir boyunca mühür oradan dört enerji grubu baskı yaptığı için ayrılamayacağı cihetle kapı mühürlenmiştir. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsinizin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? Buna karşılık ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar rahmet nurları ve salavat nurları üç çeşit nur fakat dört grup nur rahmetle faz, rahmetle salavat nefsinizin kalbini 1-2 dakika içinde %100 doldurur. Bu dolum sırasında nefsinizin kalbinde bulunan afetler bütünüyle yok olur. Nefsinizin kalbinde bulunan afetlerin hepsi yok olur. Nasıl yok olur? Kapı dışarı edilir. Nefsinizin kalbinden kovulur. Nefsinizin kalbinde ne olmuştu? Kalbin içine Allah iman kelimesini yazmıştı. Bu iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim merkezidir. Ve fazılları kendisine çeker, faziletleri kendisine çeker. ve zikrin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde Allah'ın katından gelen fazıllar nefsin kalbindeki bu iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlarlar. Fazıllarla kalbinizde yazılı olan iman kelimesi

70 trilyon hücrenin birçok mitokondrisi devamlı elektrik enerjisi üretir. Bu üretilen enerjinin bir kısmı elektromanyetik alanları vücuda getirerek iman kelimesinin çekim gücünü sağlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %1, %2, %3 ve devamlı nefsinizin kalbindeki faziletler artar. Ne olmuştur? Karanlıklar bütünüyle yok olmuştur. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadan evvel Allah kalbinizdeki küfür kelimesini de almıştır. Yani kalbinizin, nefsinizin kalbinde karanlıkları kendisine çekecek olan ve kalpte karanlıkların kalmasını sağlayacak olan küfür kelimesi artık yok. Yerine iman kelimesi yazılmış, alınmış, karanlıkları çeken küfür kelimesi nefsinizin kalbinden alınmış. Yerine iman kelimesi gelmiş ve yerleşmiş. İşte bu durumda nefsinizin kalbinde bir yerleşme olayı başlar. Faziletler iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak nefsinizin kalbini yavaş yavaş doldurmaya başlayacaktır. Bunlar nefsinizin kalbine yerleşince, kalpte iman kelimesi var olduğu sürece hiçbir kuvvet faziletleri nefsinizin kalbinden atamaz. Şeytanın en çok korktuğu şey de nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması halidir. Çünkü faziletlerin işgal ettiği kesimi şeytanın hakimiyetinin dışında bir koloni olmayı temsil eder ve nefsinizin kalbinde artık Allah'ın bütün emirlerine mutlaka evet diyecek olan, onları mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen yeni bir birikim başlar. %1, %2, %3, %4, %5, %7 nefsinizin kalbinde faziletlerin biriktiğini düşünelim. Diyelim ki bir saat zikir yaptınız. Zikrin sonunda zikri bıraktınız. Ne olur? Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşen bu fazıllar orada yerleşmiş olanlar orada kalır. Geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar bakınız ne olur? Zikri bıraktığınız andan itibaren artık kalbinize rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelmeyecektir. Onları kalbinize davet eden şey zikirdir. Zikir bir davetiyedir rahmet için, fazl için ve salavat için. Ne olur? Nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat gelmeyeceği için mührün üzerine baskı yapmaları da elbette söz konusu olmayacaktır. O zaman mührün üzerindeki dört enerjinin baskısı kalkınca ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbinin kapısını zorlarlar ve oradaki mühür bu zorlamanın karşısında oradan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü kendisini orada tutacak olan yukarıdan gelen baskı, basınç artık mevcut değildir. Ve zulmani kapıdan gelen karanlıklar nefsinizin kalbine şiddetle dolarlar. Ve iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlerin dışındaki bütün diğer faziletler, fazıllar, salavat,

ve rahmet partikülleri kalbinizi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla, nefsinizin afetleriyle dolar. Ama nefsinizin kalbinde birikmiş olan, iman kelimesine yapışmış olan %7 nur orada kalacaktır. Onu o karanlıklar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, oradan söküp atamazlar. Ve ikinci bir zikir vaktine kadar ne yazık ki nefsinizin kalbinin bu %7'nin dışındaki kesimi tamamen karanlıklardan oluşacaktır. Aslında tamamen değil, %2'de daha evvel rahmet girmiştik nefsinizin kalbine. O da, o %2 rahmet de nefsinizin kalbinde durur. Onlar da dışarıya atılmazlar, atılamazlar. Yapışık oldukları için cidara. Nefsinizin kalbi bunların haricinde tamamen karanlıklardan, afetlerden oluşur. Peki nefsinizin kalbinde %7 nur oluşunca ne olur? Bu nokta sizin nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimi nefsi emmarede oluşunuzu gösterir. Yani nefsinizin kalbindeki muhtevanın sadece %7'si Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletlerden oluşur. Bu Rahim esmasıyla tecellinin bir sonucudur. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, Ya Rabbi demiyor çünkü başka birine söylüyor bunu. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte bu noktada Rahim esmasıyla bir tecelli müessesesi başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası nefsinizin kalbinde ilk %7 aklanmanın gerçekleştiği yerdir. Nefsinizin kalbinde bu %7 gerçekleşme, nur birikimi, fazilet birikimi tamam olduğu zaman ne olur? Bütün nefsler rehinedirler. İnsanın iç dünyasında bir rehinedirler. Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Yani bütün nefslerin genel durumu budur. Afetlerin karşılığı, iktisap ettikleri negatif dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır, diyor Allah-u Teala. Peki nefslerden kim bu hedefe ulaşıp felaha ulaşacak? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Tezkiye olan nefsler. Felah cennet saadeti demek. Bir nefsin cennete girebilmesi ise tezkiye olmasına, yani nefsin kalbinde en az %51 nur birikmesine
gerektirmesine bağlı. Nefsimiz ezelde, daha evvelde anlattığımız gibi yemin vermiş. Nefsimizin tezkiye olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak imkanının sahibi olur. Ki ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebilsin. Ve rehine birinci gök katının kapısını açar ve ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselenlerle birlikte ana dergâhtan bir yükselme noktasına girer. Ne olmuştu? Allah-u Teala mürşidini gösterdikten sonra kişinin ruhu tabi olduğu anda, o mürşide tabi olduğu anda, teslim olduğu anda ruhu vücudunu terk etmişti ve o zatın dergahına ulaşmıştı. Burası Sebil adını alıyor. Ne zaman birinci kata ulaşacak olan %7 nur birikimini sağlarsa bir insanın nefsinin kalbi, ruhu o dergahı terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. O dergâhta onarlık insan ruhları sıralarının birisinde ona da bir yer vardır. Onarlık sıraları halindedir insan ruhları. Her birinin önünde bir Kur'an rahlesi bulunmaktadır. Rahle-i tedris oradadır. Devrin imamının dergâhında rahle-i tedris yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ruhlara Kur'an-ı Kerim konusunda devamlı bilgiler ulaştırır. Ruhlar tecrübe kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda %7 nur birikimine ulaşan kişinin ruhu ana dergaha ulaştığı zaman her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkma yetkisi alan ruhlar oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Bütün ruhlar önce birinci kata çıkar, sonra birinci katta kalanlar kalırlar, diğerleri ikinci kata çıkarlar. Sonra ikinci katta kalanlar kalırlar, bütün ruhlar üçüncü kata çıkar. Sonra üçüncü katta kalanlar kalırlar, bütün ruhlar dördüncü kata çıkar. Ve böylece her katta bir kısmı kalarak beşinci kata ve altıncı kata çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkan ruhlar yedinci kata ulaşamazlar. Yedinci kata ulaşacak olan ruh, bir değişim geçirmek mecburiyetindedir. Altıncı kattaki nurlanma hücrelerin nurlanma kesiminde sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir. Boyanınca sadece o kişinin, o ruh elbisesi değiştirilerek fetih şerefine layık olur ve fetih kapısına ulaşır. Sırat-ı Tarık-ı Müstakim'in
başlangıcı devrin imamının dergahındadır. Sonu ise yedinci katın, başka bir adıyla Levh-i Mahfuz'un girişindedir. Tarık-ı Müstakim, birinci sebilden sonra ilk yatay yol, Tarık-ı Müstakim kişiyi yedi tane gök katını aşırıp yedinci kata kadar ulaştırır kişinin ruhunu. İşte ana dergâhtan birinci kata kadar bu bilgiyi verdiğimiz nefsinin kalbinde gizliydi nur birikimi sağlanmış olan nur, ruh her sabah namazından sonra, dergâhta kılınan sabah namazından sonra sağdan sola doğru sıralanma standartlarına girer ve sağda, en sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi, en solda da hanım sultan olmak üzere üç yetkili erkek ve hanım insan ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarırlar. Bu Allah'a varacak olan yolculuğun adı seyri suluktur.

Seyr-i suluk, Allah'ın zatına yapılan yolculuktur. Allah'a varan kişi evvab adını alır. Ve herkes bu yolculuğu yapmakla mükellef tutulmuştur. Üzerine 12 defa farz kılınmıştır ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. %7 nur birikimini gerçekleştiren nefsinin kalbinde kişi, ruhu birinci gökkatına ulaşan kişidir. İlk %7 nur, ruhu birinci gökkatına ulaştırır. Bu nefs kademesi nefsi emmaredir. Fizik vücut ne olur? %7 şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden fizik vücut şeytana kul olmaktan %7 kurtulur? Çünkü nefsin kalbinde %7 aklanma olmuştur. Faziletler gelip %7 o nefsin kalbine yerleşmiştir. Bu sebeple buna dayalı olarak kişinin fizik vücudu da şeytanın tasallutundan %7 kurtulmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Afetler %7 azaldığına göre şeytan artık o kişiye %7 oranında tesir icra edemeyecektir. Şeytanın tesirinden kişi %7 nispetinde kurtulmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutta, nefste, ruhta birinci merhalelerini tamamlamışlardır. İrade de %7 bu noktada güçlenmiştir. Her birisi kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde birinci merhaleye varmışlardır. Birinci merhalede ruh zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Evvela birinci sebil'i aşmıştır, ana dergâha ulaşmıştır. Sonra da ana dergâhtaki ikameti sırasında birinci gök katına kadar çıkmak ruha nasip olmuştur. 7 katlık gök katları yolculuğunun birinci katını ruh tamamlamıştır. Peki bu birinci kata çıktıktan sonra ruh ne olur? Orada bekler arkadaşlarını. Onlar 6. kata kadar çıktıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve birinci kata vardıklarında onu da alıp beraberce zemin kata ineceklerdir ve ana dergâhtaki yerlerini alacaklardır. Bundan sonra ne olur kişi? Daha çok zikretmeye başlar. Daha çok zikir, o kişinin nefsinin kalbinde yerleştikçe yeni bir %7 nur birikimi doğru kişi yaklaşır. İkinci defa %7 nur birikimini tamamlayan kişi nefsi levvamededir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ levvameti. O levvame nefse kasem olsun ki diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği tablo şöyle: kişinin nefsinin kalbinde
ilk %7'den sonra bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Faziletler %14'e yükselmiştir. Bu nokta kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı noktadır. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, yanlışlık yapmak istemiyor, Allah'ın emirlerine tam olarak uymak istiyor, yasak ettiklerini yapmamak istiyor. Ama nefsi hiç öyle düşünmüyor. O şeytandan aldığı telkinlerle hala nefsin sadece kalbinde %14 fazilet var. Geri kalan kesim, %2 hariç geri kalan kesim tamamen Allah'ın emirlerini asla işlemeyen, işlemek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen afetlerden oluşuyor. Şeytanın tesirine bütünüyle açık ve şeytanın devamlı azdırdığı nefsin afetleri. Ve kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak istemiyor ama azgın nefsi şeytanın da tesiriyle akla tesir ediyor ve yasak ettiği Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Allah'ın emrettiği şeyleri ise yapmıyor. Başlangıç oranında değilse de ondan sadece %14,90 statüde gene aynı kötü şeyleri nefs işlemeye devam ediyor. Ve kişi bu sebeple kendisi istemediği halde nefsi bunları işlediği için nefsini levmediyor. Nefsini kınıyor, suçluyor. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Ruhu ikinci kata kadar ulaşmaktadır. İkinci kattaki su varılma hücrelerinde su varılmaktadır.

İkinci Gökkat'ında iki grup yan yana duran iki ayrı kesimde bir araya gelir. Aslında bir araya gelmezler, ayrı ayrı salonlardadırlar. İkinci katın girişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla devrin imamının ruhu beraberdirler. Birinci kattan ikinci kata ulaşanlar tek bir sıra halinde ayakta dizilirler ve birer birer uçarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ulaşırlar. Orada el öpme işlemi cereyan eder. Yan yana duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onların karşısında yer alırlar. Her el öpen koridoru tamamen geçerek koridorun sağ tarafından büyük salona girer. O büyük salon su arınma havuzlarının muhtevasındadır. Yani su arınma havuzları bu büyük salonun içindedir. Yerden 2 metre 30 santim, 2 metre 40 santim yukarıya kadar yükselen şeffaf havuzlar, içlerinde bal sarısı renginde şeffaf bir sıvı var. Ve büyük salon ön tarafı tamamen camdan ibaret, yaklaşık 4 metre belki biraz daha fazla yüksek olan tamamen cam bir ön cepheyi içerir. Çok sayıda 80 santim genişliğinde veya 90 santim genişliğinde belki en fazla 1 metre havuzlar yan yana uzanır. Hepsi de zeminin üzerinde inşa edilmiştir. Camın olduğu kesimin tam karşısında ileride secde mahallinde sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi olmak üzere secde edilir. Herkes secde eder ikinci kata kadar çıkabilenler. Hanım Sultan ise su havuzlarının dışarıdan bakıldığında en solundaki havuzun üzerinde secde vaziyetindedir. Herkes secdededir. Sonra secdeden kalkan sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi ortadan daha solda bir su havuzunun üzerindeki platforma gelirler. Orada secde vaziyetine girerler. Sonra da karşıdaki duvar ki 30 metre veya 40 metre ileridedir. O duvarın önünde duvara doğru secde eden bütün ruhlar oradan birer birer ayrılıp su arınma sağ taraftan başlayarak, dışarıdan bakılınca sağ taraftan başlayarak birer birer girerler ve sağ kanat velisi en sağdakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin, sol kanat velisi de kendine üzerinde bulunduğu kişinin başını bastırır. Sonra sağa doğru devam eder işine. Ve iki veli bir yerde yan yana gelirler. Sonra tekrar eski yerlerine geri dönerler. Herkes su arınma havuzlarının içinde yerini almıştır. Atlas elbiseler giyen ruhlar bakarlar ki elbiseleri ıslanmıyor. Ve suyun sathından 20 santim aşağıya, belki 30 santim aşağıya kadar bastırılırlar. Elbiseler ıslanmaz. Ruhların nefes alma problemi olmadığı cihetle de ruhlar orada sıvının içinde uzun süre kalabilirler. Burası ikinci kat sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci katın kapısını da gene vücutta bir rehine olan nefs açmıştır. İki defa yüzdeydi nur birikimini gerçekleştirdiği için.
Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi olur. Ruh üçüncü gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Üçüncü gök katındaki iki katlı mescidin iki katında da bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta secde ederler. Secdelerden sonra, namazdan sonra hepsi ikinci katta kalacak olanlar, üçüncü katta kalacak olanlar kaldıktan sonra geri kalanlar, yukarıya çıkacak olanlar oradan ayrılarak mihenk menfezine ulaşırlar. Üçüncü katın kapısını gene nefs açmıştır uzaktan kumandayla. Nefs hala rehinedir. Üçüncü katta mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir menfezdir ki silindir şeklindedir. Belki bir metre genişliğinde, silindir hüviyetinde ama üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçeri giren yerinde durması mümkün değildir. Derhal yukarı doğru hareket eder. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır ruhlar birbiri arkasından giderek. Herkes bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Hiç kimsenin başı ve ayağı birbirine değmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin hızı eşittir. 30-40 santimlik bir mesafe üsttekinin ve alttakinin arasında daima vardır. Ve dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslına ulaşılır. Orada kapının dışında bir sıralanmadan sonra ruhlar uçarak oradan içeriye girerler ve namaz kılınır. Namazdan sonra, secdeden sonra ön saftakiler kubbeden beşinci kata yükselirler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı vardır. Yeryüzündeki Hazreti İbrahim ile İsmail'in temellerini yükselttiği o dünyanın en eski mabedinin aslı oradadır. Beyt-i Haram. Oradaki secdeden sonra da ön saflar kubbeden yukarıya doğru yükselirler ve altıncı gök katına ulaşırlar. Bu altıncı gök katı bir suvarılma yeri değildir, bir secde yeri değildir ama nurlanma yeridir. Sıbkatullah olma yeridir. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde buz kalıbına çok benzeyen hüviyette yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı gibi nur, devamlı, beyaz, çok açık yeşil renkli bir ışık saçar. Bu ışık orada bulunan ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Ellerde, yüzlerde tamamen çatlar. Ve bu çatlama olayından sonra herkesin başının üzerine özel bir tedavi vasıtası yerleştirilerek çatlaklar giderilir. Bundan sonra bu işlemi geçiren bütün ruhlar oradan beşinci kata, beşinci kattan dördüncü kata, dördüncü kattan üçüncü kata, oradan ikinci kata, sonra birinci kata ve sonra da dergaha inerek geri dönerler. Şimdi iki defa %7 nur birikimi
Nefsi levvameye getirmişti kişi. Kişinin ruhu ikinci kata kadar ulaşmıştı. Biz yedinci kata kadar geçen, altıncı kata kadar geçen işlevleri sizlere anlattık. Ne olur? Kişi daha çok zikir yapar. Daha çok zikir yapınca üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Bu nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala Şems 7, 8 ve 9'da şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha kat eflaha men zekkaha. Yanlış söyledim. Kat eflaha men zekkaha 3. ayet. 1. ayet. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve Şems 9. Kat eflaha men zekkaha. Felaha erdi nefsini tezkiye eden kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi diyor. Ama ondan evvel söylediği, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir noktasına giriyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, kişiyi nefs-i mülkimeye, Allah'tan ilham alma seviyesine getirir. Ve vücutta bir rehini olan nefs, üçüncü gök katının da kapısını açmıştır. Ruh da, veç de, nefs de, irade de, kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde, dördüncü merhaleye kadar gelirler ve zikir devamlı artacaktır. Yedi bin zikirle başlayan evliyalık hayatının başlangıcı, tasavvufun başlangıcı 15.000 zikre kadar sol göğsün altında devam eder. 2.000 zikir sağ göğsün altında devam eder. Bundan sonrakiler hep 2.000 giderek sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde 2.000, 2.000. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 2.000. 5 tane merkez oldu. Altıncısı kaşlarınızın birleştiği yerde. Yedincisi de alnınızın bittiği yerde. Ve 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 23.000 burada, 25.000 burada, 27.000 de burada, 27.000'den yukarısı 47.000'e kadar hep alnınızın üst noktasında devam eder. Ruhunuz üçüncü merhalede üçüncü gök katına çıkmıştı. Allah'tan ilham alıyordu. Fe elhamaha fücura ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsi mutmainne. Dördüncü gök katı. Demin hangi katlarda neler olduğunu anlatmıştım. Dördüncü gök katına ulaşan kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubi diyor Allah Teala. Rad 28'de.
kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Ve kalp doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü gök katına ulaşıyor. Emanet dördüncü gök katını açıyor nefse. Sonra kişinin nefsi mutmainneden radiyeye ulaşır. Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Zaten 27. ayet-i kerimede ya eyyetüven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor. Mutmainneye de işaret var. Fecr 27'de, Fecr 28'de Allah'tan razı oluyor kul. Mutmain olduktan sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Sonra da Allah da ondan razı oluyor. Allah'tan razı olma kademesine radiye, Allah'ın bizden razı olması kademesine de mardiye deniyor. Radiyeten mardiye fecir 28'de şekillenmiş. Sonra kişi daha çok zikir yapıyor ve nefsi tezkiyeye ulaşıyor kişi. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse nefsini tezkiye eden kişi kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefs ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse o verdiği yemini yerine getirmek için nefs tezkiye olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda yedinci gök katına gelen ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Evvela altıncı kattan yedinci kata geçmek için standarda beraberce bakalım. Altıncı kattaki suvarılma işlemi, affedersiniz, altıncı kattaki nurlanma işlemi, sıfkatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi devam ederken herkesin ruhları çatlar, dereler çatlar. Bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamaz. İşte çatlamayan kişi sıfkatullah olmuştur. Onun elbiseleri değiştirilir. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir kişiye. Ve bu kişi Allah'a doğru, daha üst kata doğru eline verilen bir kılıçla kılıcı yukarıya doğru yükselterek Eûzü Besmele ile yola çıkar ve kubbeden yükselir. Vardığı yerde devrin imamının dergahının bulunduğu kesimdeki altın kapının aynı vardır. Bu da bir altın kapıdır. Devrin imamının dergahından sırat-ı müstakime geçilir. Sırat-ı müstakimin dışından sırat-ı müstakime ya da daha doğru bir ifadeyle tarik-ı müstakime ulaşılır. Buradaysa, yedinci katta ise tarik-ı müstakim bitmiştir. Kata giriş vardır. Fetih kapısından yedinci kata giriş yapılacaktır. Tarik-ı müstakimin sonudur burası. Sırat-ı müstakim
Birinci sebil yatay tarık-ı müstakim dikey. Üçüncü sebil yatay, dördüncü sebil dikey olarak dört tane yoldan oluşur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradan itibaren kişinin ruhu zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücrelerinden sonra, affedersiniz, zikir hücreleri diyorum, yanlış bir ifade oldu, kader hücrelerine ulaşır. Buradaki ulaşma işlemine baktığımız zaman yedinci kata, bu bir giriştir. Levh-i Mahfuz'un girişidir. Levh-i Mahfuz'un fethidir. Yedinci kat. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor fetihle birlikte. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim velezzâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ودعو إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var, hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki, Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış, saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanları ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler Şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti, işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa, o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye. Kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya,

Kimsenin anlayamaması mümkün değil tekniği. Bütün insanları mutlu kılmak için Allah Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum. İnsana has bir tabir bu. Allah Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış. Ve orada Allah Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam, umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki, cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler.
Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaştıklarını.

ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet, en alttaki cennet, birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah-u Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah-u Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir.
dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esması ile tecelli başlar. Arkası, gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu, ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz, bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş, 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş.
Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle. İblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede. Bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? 4 tane menzile, 4 tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim.
Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütevadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Ve şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asrı hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre asrı hidayet devri deniyor. Asrı hidayet, hidayet asrı, hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde İsim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil.
Öyle ise böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha daha yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kalem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler, ikinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler, üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama
kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor, hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esansını, ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek, 4, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşada ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış, yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da. Siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzlarında hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklarını bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü? Dilenmiyor. Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar.
Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safa artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre sevgili kardeşlerim 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar. Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış İblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar
namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu beş tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemize satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili İzleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala.
Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan
bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor.

Kitap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size bir, rahim esmasıyla tecelli eder. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Dört, kalbinizdeki ekinleti alır. Beş, yerine ihfat koyar. Altı, kalbinize ulaşır. Yedi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekiz, göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. Dokuz, sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insandan 10'uncusuyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa
acaba intihara mı davet ediyor?

Kur'an-ı Kerim diyor ki kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet Fefirru ilallahi Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel, ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayin mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Dört ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münib olmak, münibine, münib, münibine, enibü, yunib, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse
o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki: Allahu yedu darüsselamü yehti men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına giriyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. 7. Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan 7. ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayeti kerime oldu. 8.si Rad suresinin 21. ayeti kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a, en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahir etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim,
Ayet-i Kerime'nin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuza topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler. Hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daim zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah Teala? Misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir resulümüz gelecek. O resule iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor bu tutulması güç olan sözü
tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete metalik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan 4 tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahdlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. 100'den fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir.
Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala, milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır. Bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken,
Bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillezi diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşırıp Sitretül Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, teskiye ol ve tasfiye ol. Teskiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de
12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi halleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Bir de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
Başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız, mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğer olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazlalar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyri Sülük isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk %7 Nur'a ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, daha %51'ini biraz daha fazlasını
Allah Teala yok

bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde. Mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayanız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sahabe kunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye. Üç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri

insanlar için, sizler için. O herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi, mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazılları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor. Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne İnsanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka
bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanlara zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen o 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam. Mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını geçerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte Allah Teala'nın insan adı verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz.
Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah-u Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini, nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler, başka insanlar tarafından da sevilenlerdir.
Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ olarak geçeceksiniz. Ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız. Sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad olmak. Hepimiz artık ezbere biliyoruz ki İslam merdiveni 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, 3. basamak, mürşide tabiiyet 2. safa, 14. basamak, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması 3. safa, 21. basamak, fizik vücudun teslimi 4. safa, 24. basamak. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 25. basamak, 26. basamak. İrşad olmak. İrşada ulaşmak 26. basamak ve nefsimizi teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmek. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kurtuluş ümidi o kişinin sıfırdır. Hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün olamaz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 3. basamaktadır. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan evvel kişi manevi hayatta değildir, bir ölüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir, küfürdedir, hüsrandadır, gideceği yer cehennemdir. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse irşad olmak adını verdiğimiz müessese bir fenomeni başlatacaktır. Bu başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dilek kişiyi takva sahibi yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse takva sahibi olur ve gizli şirkten kurtulur. İşte Allah Teala konunun bu noktasını açıklamış. Buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğin için dileyerek müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Biliyoruz ki müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Onlar şirktedirler. Bir açık şirk var, putlara tapmak. Bir gizli şirk var. Putlara tapmamak ama Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktir ve takva sahibi
değildir. Gideceği yerde bu sebeple cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için vardır. İşte Allah Teala Kaf suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur. Likülli evvâbin hafiz, bütün evvâb olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvâb olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh meava en üst seviyeli sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Vallahu indehu husnul mea. Ve Allah andolsun ki onun katında en güzel hüsn, güzellerin en güzeli sığınak Allah'ın zatıdır. Demek ki o zata sığınmak söz konusu. Bunun için bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir dilek bizi cehennemden mutlaka kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Burada Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yalnız dileyenler. Öyleyse bu konumuzun başlangıç noktası. Bu noktadan itibaren Allah bize İrşat makamını tanımamız için yardımlarda bulunur. Gözlerimizde hicab-ı mestura varsa onu alır. Kulaklarımızda vakra varsa onu alır. Kalbimizde ekinnet varsa onu alır. Görme hastamızın üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastamızdaki engeli alır. İdrak etme hastamızdaki engeli de alır. Ve kalbimize ihbat koyar. 7 tane faktör oluşuyor böylece. Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, dilediği andan itibaren onda engeller yoksa zaten problemi yok. Sadece kalbine ihbat konulur. Eğer bu kişiye bir teklif yapılmamışsa, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir. Cennete mutlaka girersin denmemişse ki herkese mutlaka denir. Hayatında herkes bu sualin cevabına, bu suale mutlaka muhatap olur. Allah Teala bütün insanlarda eğer onlar tebliğe muhatap oldukları zaman hiçbir şey yapmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hastalarına engel koyar. Eğer karşı çıkarlarsa yani kabul etmezlerse uzuvlarına engel koyar. Eğer bunlarla da kalmayarak irşat makamıyla kavga eden ama daha öteye geçen başkalarını da Allah'ın yolundan men eden bir kişi söz konusuysa o zaman onların hem uzuvlarına hem hastalarına engeller koyar Allah-u Teala. Öyleyse tebliğe muhatap olmak 3 şekilde sonuçlanır. Kişi hiç itiraz etmez. Ama kabul de etmez. Hastalarına engel konur. Kişi itiraz eder
Kullarına engel konur. Gözlerine, kulaklarına, kalbine. Eğer kişi bununla yetinmez de tebliğ yapana haddini bildirmek için harekete geçip onunla tartışmaya girerse, o zaman Allah-u Teala onların hastalarını da, uzuvlarını da engel koyar. Burada konunun başlangıcındayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dileyince onun önüne açılmıştır artık. Allah-u Teala onda mürşit sevgisini uyandıracaktır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Dikkat edin, o kişi mürşit sevmeyecektir. Allah ona mürşidi sevdirecektir. Allah ona mürşidi de bulduracaktır. Hacet namazını o kişiye kıldıran Allah'tır. Ve o kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini isteyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidini istediği zaman, talep ettiği zaman, hacet namazını kılıp gece saat 12'den sonra Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin görevi bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olduğu anda ikinci safhadadır kişi. Kalbine iman yazılır. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kişi kime tabi olursa olsun, başının üzerine gelecek olan bir tek ruh vardır. O devrin imamının ruhudur. Ve kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Burası ikinci safhadır. 14. basamak. Kişi Allah'tan sorduğu ve gördüğü mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe eder. Eğer kafasında başka birisi daha varsa, bir başkası daha varsa, yani birden fazlaysa, o zaman hacet namazını kılıp sorduğunda Allah-u Teala o kişiler arasındaki farkı da gösterir. O kişinin hangisine ulaşması lazım geldiğini açık bir şekilde gösterir. Ona gidilip tabi olmayacaktır. Tabiyet gerçekleşti. Ne olur? Tabiyet gerçekleşince kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder, ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan adına seyr-i sülük denen yolculukla o ruh evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkar. Yedinci katta yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu fenomen seyr-i sülük adını alır. Allah'a doğru yapılan yolculuk manasına gelir ruhun. Allah'a yaptığı yolculuk. Ruhun Allah'a ulaşma süreci. Bu arada zikir devamlı artış gösterir. Bu zikir ortalama 33 bin, 35 bin, 37 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruh 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta herkesle beraber çimenlerde secde etmiştir. Çimenler üzerindeki seccadelerde. İkinci katta su arınma havuzlarında, üçüncü katta iki katlı köşk mescitte secde etmiştir. Oradan Allah'a doğru uzanan bir gök katını aşıracak olan bir
yola girerek hiç kimsenin ayağı onun altındakinin başına değmeksizin yapılan o yolculukta üçüncü kattan dördüncü kata ulaşmıştır. Ve dördüncü gök katında bu kişi için Beytül Makdes söz konusudur. Beşinci katta ulaştığı zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır. Birincisinde Beytül Makdes'in aslına, ikincisinde Beytül Haram'ın aslına ulaşır. Sonra altıncı gök katına ulaşacaktır. Orası Sıbkatullah olmak mahalidir. Çok açık beyaza yakın renkteki bir nur kalıbından çıkan nurlarda kişi çok açık yeşil beyaz bir renge bürünür derisi ve çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın neticesinde kişinin rengi artık o hüviyete döner ve bu kişiye hilat giydirilir, eline kılıç verilir ve yedinci gök katına yükseltilir. Yedinci gök katının girişi bir altın kapıyladır. Altın kapının önünde yedi vakfadan oluşan yaklaşık 80 santim 1 metre genişliğinde 7 tane altın halka, zincir halkası birbirine bağımlıdır. Kişi bir evvelki katta kendisine verilen kılıçla o zincire bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. Karşıdaki kapı otomatik olarak açılır. Kişi oradan içeri girer. Sonra da tavandan yukarı çıkarak yedinci gök katının kader yücelerine ulaşır. İşte ulaşanlar orada tek bir sıra oluştururlar. Herkes kendi kader yücelerinin dizisinin önündedir. Altıgen kader yüceleri. Onların arkasında Ümmül Kitap, birinci alem. Kader yüceleri açılarak Ümmül Kitap'a ulaşılır. Ümmül Kitap boşlukta duran bir kitaptır. Şimdiye kadar peygamberlere ve peygamber olmayan Resullere Allah'ın yazdırdığı kitaplar varsa o kitaplar orada bir aradadırlar. Son indirilen kitabın son sayfası açıktır. Oradan Kudret Denizi'ne geçilir. Kudret Denizi'ne dalınır. Su indirildiklerinde incelemeler yaptırılır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin bulunduğu makam-ı mahmuda ulaşır ruh. Orada devrini tamamlayınca ondan bir sonraki kademe olan Divan-ı Salih'ine ulaşır. Divan-ı Salih'inden sonra da zikir yücelerine ulaşır. Zikir yücelere ulaşacağı son merhaleyi ifade eder yedinci gök katında. Oradan ruh dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi ruhunu, bu kişinin ruhu Sidretül Müntaha'ya ulaşır zikir yücelerinden ayrılıp Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır.
Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah olmaktır. Fena fillah olma müessesesi demek fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Allah'ın zatına ulaşan ruh orada Allah'a sarılır, Allah'ın zatında yok olur. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. İşte seyr-i sülük, ruhun insan vücudundan çıkarak o kişi dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmasının adıdır. Bununla kişi üçüncü mertebededir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu ruhun Allah'a ulaşmak suretiyle olan yegane teslimidir, tek teslimi. Allah'a ulaşarak teslim, ruhun teslimidir. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. Bu bir dik yokuştur. Ne demek istiyoruz? Bir insan 33 bin zikirle, 35 bin zikirle, diyelim 37 bin zikirle, daha geniş olsun, daha çok olsun, 40 bin zikirle, bir günde yaptığı zikirlerin toplamı hepsi bu kadar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Ama fizik vücudun teslimi, bu kişinin 3 saat civarında başardığı o zikrin tam 6 katını gerektirir. En az 18 saat zikretmeyi gerektirir kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi. Sadece bu teslimi yapabilenler, 18 saat çevresinde zikri gerçekleştirebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimiyle kişi irşad olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi daimi zikir için aşılması lazım gelen en önemli, en zor basamaktır. O aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşmak, günde 18 saati geçen bir zikrin sahibi olan bu kişinin daimi zikre ulaşmasını adeta Allah kendisi gerçekleştirir. Kişi biraz gayret ederse Allah Teala onu mutlaka ulul elbab yapar. İşte ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp sır hazineleri, Allah ile konuşma yeteneğidir. Ulul elbab bir insanın nefsinde hiç afetin kalmaması halini ifade eder. Ulul elbab makamında bir kişinin muhtevasında evvela bu kişi Allah'a nefsini teslim etmiştir. Teslim edebilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması gerekir. Öyleyse birinci özellik, bu kişi daimi zikirde olduğu için kesintisiz bir nur akımı nefsinin kalbini daima nurlarla dolu tuttuğu için, karanlıkların girmesine nurlar devamlı geldiği için engel olurlar. Devamlı kalbe nur girer, bu sebeple karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Devamlı zikir, Allah'ın katından devamlı gelen fazıllar nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar, başlangıçta gelen %2 rahmet nuruyla %98 fazıl nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Ulul elbab. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı için
bu kişi negatif şeyleri oluşturmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarını yapmaz. Bu kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Birinci özelliği budur. İkinci özelliği, Allah-u Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp gözüyle yedi kat yerleri görmeye başlar. Sıfırın altında aşağı doğru inen yedi tane alem. Bu yedi alemi birer birer görmeye başlar. Bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir. Allah ile konuşur. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Ve Allah'a cevap verir. Allah ile karşılıklı tezekkür eder. Karşılıklı konuşur. Bu kişi daimi zikirdedir. Kesintisiz bir şekilde zikretmektedir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli nurları indirir. Aslında başlangıçta yüzdeki rahmet kalbe girmiştir. Artık salavat nurları, fazılları kalbe taşıyacaktır. Kesintisiz bir şekilde fazıllar kalbe gelir ve kalp hiçbir zaman karanlığa düşmez. Fazıllar kalbi 198 doldurmuştur. Devamlı gelen fazıllar onun boşalmasına başka bir şekilde karanlıkların o kalbe girmesine müsaade etmez. Burada artık farklı bir olay söz konusudur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Kalbe nur doldukça o kişi devamlı derecat kazanmaktadır. Neden? Çünkü zikir en büyük ibadettir ve kişiye devamlı derecat kazandırır. Öyleyse bu kişi devamlı derecat kazanan kişiye Allah-u Teala ehli hayır dediği cihetle ehli hayırdır. Devamlı derecat yani hayır kazanmaktadır. Ayrıca bu kişinin bir başka özelliği hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettiği zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka doğruyu doğru kararlar verir. Kendiliğinden karar veremez. Allah'a sorarak karar verir. Bu sebeple daima hayır işler her kararında yeni bir hayra imzasını atar. Bu o kişinin hikmet sahibi olması demektir. Hüküm verdiği zaman bu kişi hikmet sahibi olarak hükmünü verir. İster hakem olarak bir konuda vazifelendirilsin, karar versin, Allah'tan sorarak karar verir. İster hakim olarak insanların arasındaki davalarda karar versin, Allah'tan sorarak karar verdiği için ikincisinde de mutlaka doğru cevabı verir, Allah'ın sorduğu cevabı verir. Bu sebeple bu kişi ehli hükümdür. Ayrıca bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer o ayet 28 basamaktan birisine aitse bir bakışta ayetin yerini derhal sezer ve doğrusunu söyler. Bu sebeple ehli hikmet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamına gelen bir insan acaba irşad olmuş mudur?
Hayır, olmamıştır. Allah Teala bu kişiyi ihlas makamına ulaştıracaktır. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikre ilk ulaşılan makamdır. Kişiyi lüplerin sahibi kılar, sır hazinelerinin sahibi kılar, Allah'ın sözlerini işitme ve Allah'la konuşma yetkisini verir kişiye ve yer katları gösterilir. 7 tane yer katı, sıfırın altındaki 7 kat. Ve zemin katta bunların içindedir. Bir orta nokta olarak, sıfır noktası olarak. Bundan sonra öyle bir gün gelir ki bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin muhlis olması için yeterli sebeptir. Kim Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse o artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbenin sahibidir. Ne diyordu Allah Teala İblis'e? Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. İşte burada öyle bir tövbe oluşur ki Allah Teala'nın huzurunda bu tövbe tövbe-i nasuh adını alır. Mensuh olmayan, değiştirilmesi mümkün olmayan, böylece o kişinin nasuh olmadığı bir tövbe. Bu kim? Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ederse, bu tövbe kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay bu tövbeyi bozamaz. Bu kişi tövbe-i nasuhun sahibi olarak ömrü boyunca o tövbenin bozulmadığı bir ortam içerisinde yaşar. Hiçbir olay bu kişinin tövbesini bozamaz. İşte burası kişinin irşad olduğu yerdir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiği yer. Peki bu irşadın, kişinin irşad olmasının Allah-u Teala tarafından kabul edildiği ve ona bir paye verildiği bir statü var mı? Evet, var. Bu noktada kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını vaktiyle mürşide tabi olduğu zaman ne yapmıştı? Günahlarını örtmüştü ve sevabı çevirmişti. Burada da Allah Teala o kişinin günahlarını örter ve sevabı çevirir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra öyle bir an gelir ki Allah Teala o kişinin günahlarını örter ve sevabı çevirir. İki faktör oldu: günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi. Bu ikisinin ortasında bir üçüncü işlemi vardır Allah Teala'nın. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu getirir. O güne kadar başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı.

O kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Ve o kişinin o güne kadar daimi zikirdedir kişi. Yaptığı zikir daimi zikrin ötesinde tesbihe dönüşür. Çünkü o kişi eğer irşat makamına tayin edilecek seviyede birisi ise külli irade onun iradesiyle yaptığı daimi zikri külli irade devam ettirir. Bu sebeple artık o bir zikir değildir, tesbihtir. Külli iradenin vücuda getirdiği bir Allah kelimesinin kesintisiz devamı sistemidir. Eğer o kişi bir resulse, veli resulse veya bir nebi ise, nebi resulse o zaman külli irade değil, ilahi irade devreye girer ve o kişinin muhtevası bu noktada gene tesbih olur ama bu ilahi iradenin tesbihidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan evvel gelen Hazreti İsa, ondan evvel gelen Hazreti Musa hepsi bu külli zikrin sahipleriydiler. Bunun adı tesbih idi. Peki bunun ötesi devrin imamı peygamberler olduğu zaman peygamberdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla peygamberlik meselesi bitmiştir. Ve Allah-u Teala peygamberliğin onun devresinde bittiğini işaret ederek bu peygamberliğin tamamlandığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet sona eriyor. Diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam olmuştur, sona ermiştir. İşte böyle olunca nübüvvet müessesesi sona ermiştir. Ama veli resuller kıyamete kadar devrin imamları olarak görev yapacaklardır. Ayrıca her kavimde, bütün devirlerde Allah'ın bir resulü, o kavmin içinde, o kavmin lisanıyla konuşan bir resulü daim olarak hayatta olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördük ki irşad olmak kişisel bir olgudur. Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Ve kişi irşad olduğu zaman mürşit olmak için hazırlığını tamamlamıştır. Tövbe-i nasuh ona son işlemlerin yapılabilmesi için bir köprüdür. Tövbe-i nasuhunu aşabilen herkes de mutlaka günahların örtülmesi, başının üzerine kendi ruhunun gelmesi, günahların sevaba çevrilmesi ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat ehli kılınmak, mürşit hüviyetine Allah-u Teala tarafından getirilmek söz konusudur. Bir başka ifadeyle muhlis olmak, irşad olmak, muhlis olmanın arkasından da irşad olmak, mürşid olmanın temelidir. Kişi irşad olmuştur ki, başkalarını irşad edebilecek olan bir hüviyete ulaşsın.
İlahi irade

veya külli irade o kişi üzerinde kesintisiz bir tesir icra etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşad Olmak isimli konuşmamız burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Tevekkel ileyke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmez. Sizinle beraberiz. Şu anda biz de sizin salonunuzdayız. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Aramızda bizleri birleştiren Allah var. Onun sevgisiyle çarpıyor yüreklerimiz. Öyleyse sizden bize doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Bizden size doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Öyleyse biz bir üçlüyüz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, bizden mutlu kim var ki? Bu güzelliği kimler yaşayabilir ki? Allah'ın dostu olmak, onun sevgilisi olmak, kalbinizin bütün afetlerden temizlenmesi, kurtulması, saflaşması, hiç kimseye karşı en ufak bir kin, öfke duymamanız, size düşman olanları da sevmeniz, bir gün bunları yaşayacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Allah yolunda gayret ederek yaşayacaksınız. Arabayı çekenler ve arabanın içinde olanlar konumuz. Sevgili kardeşlerim, biz bizeyiz. Laf aramızda. Arabayı çekenlerden misiniz? Yoksa arabanın içinde oturanlardan mı? Söyleyin bana, hadi bakalım şimdi. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, bu verdiğiniz bir şeylerin emek olsun, bir tebessüm olsun, bir hal hatır sorma olsun, onu mutlu ettiğini, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Her söze kızıyorsanız, kardeşlerinizin size söylediği her sözde kendinizi müdafaa etmek, haklı çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, ben hataları yapayım ama başkaları hem bunu bilmesinler hem de bana hatamı söylemesinler diye düşünüyorsanız, arabanın atlarından değilsiniz. Arabanın içindekilerdensiniz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ve ruhlarımız Allah'a ulaşmış. Şu anda beni dinleyenlerin %90'dan daha fazlasının ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler en azından
yarıdan aşağı indi. Siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanını hep Allah yaptı. Ama güzel yaptı. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler? Eylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Ama sevgili kardeşlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bu şiiri böyle yazmakla güzel eylemiş, öyle değil mi? Allah gelmiş geçmiş bütün evliyalarından zaten razıdır da biz de bir defa daha razı olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Onu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsanız, onu yaşamaya değer bulacaksınız. Arabanın içindekiler olursanız, öyle bulamayacaksınız ömrünüz boyunca. Ama ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, ki hiçbir zaman yalnız kalmazsınız etrafınızda, hep o arabanın atlarını çekenler olacak. Hiç boş kalmaz Allah'ın arabası. Mutlaka çekinir. İşte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, nasıl dünyanın bütün dertlerinden sıyrıldığınızı, onların çok gerilerde kaldığını, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Şimdi en ufak bir tenkide tahammül edemeyen kardeşlerimiz var. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Tenkit edileceksiniz. Tenkit edilmeye açık olmalısınız. Bu tenkitlerde kendinizi müdafaa etmek yerine tenkidi yapan kardeşimize şunu sorun. Haklısın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Şimdi herkesin içinde hepinize soruyorum. Benim bu hatadan kurtulmam için ne yapmam lazım? Hadi gelin bana, benim dertlerime beraberce çözüm getirelim. Ne oldu? Etrafınızdaki insanlar artık sizi tenkit etmeyecekler. Onlar da sizinle beraber oldular. Onlar da sizin derdinize ortak oldular. Herkes hata yapar. Yeter ki siz hata yapmaktan vazgeçtiğinizi, onların da yardımıyla daha güzele ulaşacağınızı düşünün ve yerlerine oturtun. Allah'ın yolu birdir. Ruhunuzun hasletleri istikametinde gideceksiniz. Allah'ın yolu birdir. Şeytanın size fısıldadıklarının tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yolu birdir. Nerede sıkışırsanız, size çözüm yokmuş gibi görünürse, o zaman bize ulaşın. Allah'ta çözüm tükenmez. Mutlaka çözüm vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız şimdi size, neden mutsuzsunuz? Bunca yıldır
76'da başladığına göre bu öğretim görevimiz 86, 96, 2000, 24 yıl, 2001, 25 yıl. Ondan evvelkileri saymayalım. Ama en az 25 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretebilmek ve yaşatabilmek gayretimiz sizde meyvasını vermeyecek mi? Sevgili kardeşlerimin, ne zaman bazılarınızın yanlışlıklar yaptığını, bazen büyük hatalar yaptıklarını görürsem, hep onu hatırlarım. Neyi? Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. 25 yıldır o ahlat ağacı meyve veriyor ve çok taşlanıyor. Meyve veren ağaçlar taşlanır. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.

Onun Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretemedik demektir. Emeğimize bugüne kadar hiç acımadık. O ağacın meyveleri yense de yenmese de ağaç meyve vermeye devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sizlerle bir bütünüz. Bizi bütün kılan, birleştiren şeytan değil, Allah. Öyleyse şu dünyada en güçlü olan bizleriz. Ki Allah'ın öğretisini, hidayeti başkalarına öğretmekle görevli kılınmışız. Siz onu öğrenenlersiniz. Ve geleceğin ışıklı yolunda öğretecek olanlarsınız. Öyleyse arabanın atları olmalısınız. Hiçbir şey sizi Allah yolunda hizmetten alıkoyamamalı. Dünya sıkıntılarla doludur. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin çektiklerini unutmayın. Birkaç sene yiyecek ablukasında kaldılar. Aç kaldılar. Aranızda aç kalan var mı? Onlar aç kaldılar. Onlar ölümle tehdit edildiler, öldürüldüler. Öyleyse Allah yolunda ne diyor Allah Teala? Sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kurun diyor Allah Teala. Allah yolunda azimle yürüyün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Hiçbir insan eli ona bir yardımda bulunmamıştır. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. O Hüdayi Nabit olarak çıkmıştır. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Vermek de vazifelidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meyve ağaçları meyve versinler tarafından, meyve versinler diye insanlar tarafından ekilir. Allah'ın ektiği ağaçlar da vardır. İnsanlar
o meyveleri yeseler de yemeseler de ahlat ağacı meyvesini vermeye devam eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu ülkemizin şu perişan haline dikkatle bakın. Her taraf en kötü bir görüntünün sahibi. Ekonomi Türkiye tarihinin en kötü noktasında. Borçların durumu öyle ama üzerinde durmak istediğimiz konu onlar değil. Ahlak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ahlaksızlık furyası bütün ülkeyi kasıp kavuruyor. Ve hala insanı ahlaklı yapacak olan tek faktör din müessesesi ahlaksız bir ortamın içinde yeşeren insan müessesesini ona karşı teşkilatlandırıyor. Din ahlakın temelidir. Osmanlı ahlakı Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dünyaya ibrettir. Osmanlı'nın adaleti, ahlakı. Bugün o ahlakın yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, boşuna mı acaba bu? Ülkenin bu hale gelmesi bir takım gayretlerin sonucu değil mi diye düşünüyorsunuz? İnsanımız, unutmayın, aynı kanı taşıyor. O yükselme devresindeki Osmanlı'nın kanını taşıyoruz. Onlar bizim atalarımızdı. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarısınız. Onlar ahlakı temsil ettiler. Bugün bizim ülkemiz ahlaksızlığı temsil ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70 ile %80 arası ödenmiyor. Hiç kimse bunun bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyor. Her tarafta rüşvet, ihtilas kol geziyor ve devletin emrinde çalışanlar bunları yapıyor. Hapse girmek, otobüse girmek, binmek gibi bir şey oldu. Herkes hapislerde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği her şey serbest ve Allah ve onunla beraber olanlar düşman. Ahlakı yerine oturtacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Tehlike gelirken haber vererek gelir. Türkiye her geçen gün biraz daha iflasa doğru yürüyor. Arkasında kol gezen büyük tehlike ahlaksızlıktır. O tehlikeyi temsil edenler dine sarılan insanları düşman olarak görüyorlar. Kendilerinden mutlaka vatanın kurtulması lazım gelen bir tehlike olarak görüyorlar. İrtica olarak görüyorlar. Bu vatanın gerçek kurtarıcılarını.
bütün savaşlarda öne atılanlar evvela Allah'ın dostlarıdır. Şehit olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bu vatan uğrunda. Öyleyse Allah'ın dostlarına düşman olanlar, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ahlaksız bir toplum dejenere olma yolunda hedefine doğru gidecektir. Bu hedef mahvolmaktır. Öyleyse bize düşman olanlar, hatamızı söyleyin. Eğer görebildiğiniz bir hata varsa onu söyleyin de bilelim. Bizim etrafımızdaki insanların ahlaklı insanlar olması mı hata? Bizim Türkiye ekonomisini bilmemiz mi hata? %100 ülkeyi kurtaracak olan çözümleri üretmemiz mi hata? Öyleyse neden bize düşmansınız? Bize düşman olanlar, Allah'a karşı savaş veriyorsunuz, dikkatli olun. Biz sizin tarif ettiğiniz insanlar değiliz. Biz mürteci değiliz. Allah'ın dostlarıyız. Ve bu vatanı en çok sevenleriz. Öyleyse ülkenin kurtuluşunu ekonomik açıdan en iyi bilen kişi konuşuyor. O araştırmaları bize aklımız yaptırmadı. Dünyanın hiçbir yerinde likit mekanizma ölçüleri oluşmamıştır. Bu sadece Türkiye'ye has bir olgudur. Bunu biz yaptık. Ondan aldığımız emirle yaptık. Ve kurtuluş reçetesini biz biliyoruz. Bir gün onun tatbiki için siz bizi çağıracaksınız. Çünkü çözümünüz her geçen gün yıllar evvel söylediğimiz noktaya doğru hızla çözümsüzlük olarak yürüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülkemizin bu duruma düşmesi mümkün değildi eğer sözlerimiz dinlenseydi. İki buçuk milyon işsiziyle her geçen gün küçülen gayri safi milli hasılasıyla insanları her gün ahlaksızlaşan bir Türkiye, yazıklar olsun. Osmanlı'dan geriye bu mu kalacaktı? Sevgili kardeşlerim, geleceğe dair size şunu söylüyorum. Gelecekten emin olun. Mutlaka bir gün çözümü gerçekleştirecek olanlar davet edilecektir. İşte o günler gelmeden evvel, çözülemeyecek bir noktaya gelmeden evvel olur mu, olmaz mı? Bu Allah'ın bileceği şey. Türkiye'nin ne kadar güç şartlar içinde olduğunu görmemiş gibi davranıyor insanlar.
masallar anlatılıyor. Ve hakikat herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun önlenmesi konusunda hiç para sarf etmek gerekmiyor. İki ayda Türkiye'nin problemi, enflasyon problemi çözülür. Azalan bir borçlar dizisiyle borçlar azaltılır. Bir yatırım politikasıyla insanlar işe kavuşur. Allah'a yaklaşmalarıyla da ahlak sahibi olurlar. Öyleyse son 6-7 yıldır bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasında. Hiç kimse bize iftira atamaz. Ne söylediysek hepsi bilgisayarın hafızasına girmiştir. Öyleyse onları dikkatle inceleyin. Hakkımızda hüküm verecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda sadece huzur vardır, mutluluk vardır, ahlak vardır. Ahlak Allah'a yakınlıkla kurulur. Bu sözleri size söylemeyelim diye bütün radyolarımızı kapattılar, televizyonlarımızı kapattılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bilgisayara ve uydumuza şu anda dokunamıyorlar. Ellerinden gelse onları da kapatacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geleceğiniz Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Zor günler geçireceksiniz ama güzel günler gelecek. Endişe etmeyin, sıkı durun. Ülke daha karanlık günlere doğru gidecek. Bize hüzün veren nokta, çözümün var olduğunu bilmemize, bunu ispat etmemize rağmen çözüme gitmek yerine en kötü standartlarda ülkenin mahvına doğru gidiliyor. Böyle bir muhteva, İnşallah çözümsüz bir noktaya ulaşmadan evvel müdahaleyi mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce iş arayan kardeşimizin e-mailini alıyoruz. Biliyoruz ülkemizin durumunu. Ve sadece hakikati bilmeyenlerin yanlış yönetmesi, sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz arabanın atları olarak herkese
en iyiyi vermeye devam edelim. Kaybetmeyiz. Biz kazanırız. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse en kuvvetli biz olmakta devam edelim. Hayır, bu silah kuvveti değil. Manevi kuvvet, Allah'a duyulan güvenin kuvveti. Eğer hepiniz arabayı çeken atlardan olursanız, Allah yolunda hizmeti her şeyden üstün tutarsanız, birbirinize karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, siz arabayı çeken atlarsınız. Biz de öyleyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Ülkenin kurtuluşu mümkün olduğu halde özellikle gerçekleştirilmediğini görmenin huzursuzluğunu kaygıyla yaşıyoruz. Onca yere yazdığımız mektuplar bu gidişe dur diyemedi. Dürüst olduğundan %100 emin olduğumuz makamlar da sessiz.

Böyle bir dizaynda çok güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Allah'a güvenin. Biliyorsunuz ki ahlak müessesesi sizlerin örnek olmanızla gerçekleşecektir. Rüşvetlerin, suistimallerin bittiği bir devreye mutlaka bu ülke ulaşacaktır. Eğer bu tahakkuk etme istikametinde bir yolu işaret ediyorsa, o zaman bilin ki sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Sizler parçalanmaz bir bütünsünüz. Örnek olacaksınız. Hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, size Allah'ın öğretisini, dürüst olmayı, örnek olmayı devam ettirin. Siz gelecekte gerçek anlamda bir örnek oluşturacaksınız. Allah'ın dostlarının hangi ölçüde güvenilir olduğunu tatbikat gösterecek. Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun. Arabayı çeken atlar. Hepimiz öyleyiz. Arabayı çeken atlar. O günler geldiğinde vazifeniz çok daha ağır olacak. Arabanın çok daha ağır şartlar altında çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda omuzlarınızda öyle vazifeler yok. Sadece Allah yolunda bir vasat çalışmanın içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah yolunda hizmet aşkı içindeyseniz, o zaman bu sizi hep daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir. Toplumun çok büyük bir kesiminde ahlakın sıfıra ulaştığı bir noktada sizler ahlakın öncüleri olacaksınız. Sizin gibi de bir yaşamın yaşanabileceğini herkese ispat edeceksiniz. Her devirde zulüm var olmuştur. Ama zulüm sonsuza kadar devam edemez. Sağduyulu insanlar da yaşıyor. Onlar hakikati göreceklerdir.
herkesin Allah'ın dostlarına çamur attığı bir ortamda bir gün dinleyeceklerdir. Acaba neler söyleniyor? O zaman ülkenin panoramasını görecekler. Doğrulardan ibaret bir panorama ve o doğruları incelemek gereğini duyacaklar. Düşünecekler neden bu haldeyiz diye. Ve ana fıkdanlardan, ana krizlerden birinin ahlak olduğunu anlayacaklar. Konumuz din olduğu için bunları söylüyoruz. Ama ekonomi konusunda söylediklerimizi de tarih yazacaktır. Türkiye bir gün bu makus standartlardan mutlaka kurtulacaktır. Kurtulmanın teminatı biziz. Eğer yıllar önce altın karşılıklı parayı tatbik mevkiine koyabilseydik, Türkiye enflasyonu sona erecekti. Ve Türkiye'ye yazık olmayacaktı. Fırsat geçti. Bir takım insanların eline ülkenin ekonomik nizamını alt üst etmek için ve kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbirisi sizi korkutmamalı, yıldırmamalı. Yaşantınızı en güzel standartlarda örnek olarak devam ettirmelisiniz. Fırtınalar sizi sarsamamalı. Daha büyük krizlere doğru Türkiye yuvarlanacaktır. Metin olun. Bir gün mutlaka her şey düzelecektir. Bize söylediğimiz gibi en hazin gelen nokta, bildiğimiz halde, kurtuluşun mutlak olduğunu bildiğimiz halde, nasıl olduğunu bildiğimiz halde, ne yapılacağını bildiğimiz halde ve bunları her tarafa duyurduğumuz halde, tam tersi müesseselerin, işlemlerin, tatbikatın daha baş döndürücü bir şekilde ülkeyi mahva götürdüğünü görmenin hüznü içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu şartlar içinde de gelecekten ümidinizi sakın kesmeyin. Hangi şartlar içinde olursanız olun, bilin ki bir gün mutlaka bu zorluklar yenilecektir.

Sevgili kardeşlerim, biz sizlerle beraber bir bütünüz. Hiçbir zaman ahlaki değerlerini yitirmeyen ve en güzel ahlakı yaşayan, etrafımızdaki insanlara örnek olmak mecburiyetinde olanlarız. Öyleyse ait olduğunuz yeri iyice kalbinize yerleştirin. Başkalarına ahlak konusunda en üstün davranış biçimlerini sergilemekte devam edin. Allah insanların karşısına güçlükler çıkartır, sonra onlara yardım ederek güçlükleri birer birer çözer. Sonunda güzellikler yaşanır. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkat edin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki peçete bizde. Öyleyse kurtuluş mutlak. Ülkenin ekonomik durumunun çıkmazdan kurtulması ve güzeli ulaşması mümkün. Öyleyse korkmayın. Bu bizim manevi kişiliğimiz sebebiyle ülkenin ekonomik kurtuluşunun onun tersi olan işler yapılması sebebiyle önerilerin tamamen tersi olan işler yapılması sebebiyle hızla aşağı doğru gitmesi, devamlı değer kaybetmesi, bu ortamın tabii bir neticesidir. Ama çözümün var olduğunu hiç unutmayın. O zaman gelecekten emin olarak tasavvufu en güzel şekilde, en örnek şekilde yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın yolunda herkese onun sizlere emrettiği, bugüne kadar yürütmekte olduğunuz o en güzel davranışlarla davranın. Birbirinize karşı en güzel davranışların sahibi olun. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Mutluluğunuz, başkasına verebildiğiniz mutluluğun size sağladığı kadardır. Ama etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Kime onu memnun edebilecek olan ne verirseniz karşılığını toplum size otomatik olarak iade eder. Allah'ın kanunu. Bunu yaptığınız zaman gördünüz geçerli olduğunu kanunun. Ve bize soruyorlar. Sen hep diyorsun ki her şey çok mu güzel, bana mı öyle görünüyor? Neden mutlusun? Biz de onlara diyoruz ki, çünkü biz başkaları için yaşıyoruz. Her şeyimizle kendimizi onlara adamışız. Öyleyse
Bize ait ne var ki mutsuz olabilirim? Kendimizi düşünecek zaman mı var? Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman hızla ilerliyor. Bu kısa zaman parçaları içinde sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz? Nasıl sizleri mutlu edebiliriz diye çırpınıyoruz. Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Kendimizi düşünmeye zamanımız olmadığı için mutluyuz. Daha çok mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın her saniyesinde sizler varsınız, sizler dolduruyorsunuz. Programlar boyunca, eve gittiğimiz zaman telefonlar boyunca, gönderdiğiniz yüzlerce e-mailler boyunca hep hayatımızın her dakikası sizlere ait. İşte bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yaşayanlar olarak mutluluğumuz devam edecek. Hep mutlu olanları kıskanmışlardır. Hep onlar gibi olmak yerine onlara karşı çıkarak cephe almayı tercih etmişlerdir. İblis insanları devamlı ona kışkırtıyor. Ama Allah Teala da dostlarını hep insanların mutluluğu için kullanır. Allah'ın istediği tek şey hepinizin, sadece sizlerin değil, bütün dünyadaki insanların mutluluğudur. Ama atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş. Yani iblis insanları negatif istikamette öylesine örgütlemiş ki Osmanlı'nın torunları da ahlak buhranına düşmüşler. İşte o buhrandan çıkabilmenin sadece bir tek yolu var. Ahlakı yeniden tesis etmek. Hayır, zor değil. Ama zaman alıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün daha çok insanın bizi dinlediğini, hakikatlere aşina olduğunu ve hakikatlere sahip çıktıklarını görmenin huzurunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki herkes yanlış oldu değil. Ve bu örnek olanlar sizler, onlara ışık olacaksınız, karanlıkta olanlara. Sizlerle yollarını bulacaklar. Sizlerin sarsılmayan imanınızla, sarsılmayan gücünüzle, sarsılmayan iradenizle bütün krizlerden çıkmak mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse Osmanlı'ya dikkatle bakın. Ne zaman Allah ile beraber oldularsa

din bir düşman olarak değerlendiriliyor toplumun bir kısmı tarafından, ama o bir kısmı kilit noktalarındaki söz sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bunun sadece bir felakete yol açacağını daha yeni yeni akılları basıyor. Ahlakın kaybolmasının çok önemli bir şey olmadığını düşünenler, İstanbul'da her gün 3000'den fazla sadece çanta çalınması olduğunu, artık dikkat edilmesi lazım gelen bir faktör olarak değerlendirmeye başladılar. Bütün konularda devreye giren ahlaksızlıkların, ihtilasın, rüşvetin, her türlü yolsuzlukların artık dikkat çekici boyutları var. Ahlakın önem kazandığı bir devrede yaşıyoruz. Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bu vasıflarla idame etmesini, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın ümitsiz olmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını, talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse, en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı

indirmişler. Son peygamberin indirdiği son kitap. Bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor. Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli. Münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış.
bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanları mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var.
Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz. Ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiğan ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece
Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah Teala. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden at almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin, Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık, onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o zamanki diyor, hatırlayın, Allah sizden misak almıştı. Siz işittik ve itaat ettik dediniz. Diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar.
sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina işittik diyor diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz, ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulelbap noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur?
kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayırız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun,
Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu, namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah-u Teala size emir veriyordu, özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz, tasavvufu denediniz, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak fasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim.
El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmi de. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler.
ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah,
kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.

amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve O'na kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiyi bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki

kökünden koparılmış hurma kötükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir? Yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur.
78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı, baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Gökyüzü yarılınca işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir.
Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam. Selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal. Şehamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler, cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal. Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki, ne serinleticidir, ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar, daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız.
Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu, onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et.
Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız, altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında ondan, duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap

Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsiri konusunda Allah bir defa daha bir araya getirdi. Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kâne akibetellezîne esâ üs su'a en kezzebu bi âyâtillâhi ve kânu biha yestehziun. Sümme sonra kâne oldu. Akibete, akibet, sonuç. Ellezine onlar esâ-ü kötülük, fenalık. Enkezebu yalanlamak. Enkezebu yalanlamak. Bi âyetullâhi Allah'ın ayetleri. Ne? Ve kânü oldular, biha onunla estehziûn, istihza ediyorlar, alay ediyorlar. Şöyle sonuç çıkıyor ortaya. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah'ın ayetleriyle alay etmek, onları yalanlamak ve alay etmiş olmak, işte bu böyle bir olay insanları çok kötü bir sona ulaştırıyor. Alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü olan bir son. Allah'ın ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayetleri 6000'den fazla ayet. Bu ayetlerin yalanlanması söz konusu ve yetmez. Bunun ötesinde bir de alay ediyorlar. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenleri, alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Urgan iğnenin deliğinden geçmedikçe ya da deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Yani onların cennete girmesi mümkün değildir diyor. 11. ayet-i kerime Rum suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allahü yebde ul halka sümme yu'iduhu sümme ileyhi turceun. Allahü Allah yebdeu ilk olarak başlar. El halka yaratış, yaratma. Sümme sonra yu'iduhu onu geri çevirir. Eski haline iade eder. Sümme sonra ileyhi ona turcuğun döndürülürsünüz. Allah diyor yaratmaya yebde'u başlangıç ilk olarak başlar.
El halka, halk etme, yaratış, yaratma. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Bütün kainatı Allah Teala yaratıyor. Altı yevimde üç asıl, üç karşıt olmak üzere zahiri alem, gayb alemi, emr alemi ve onların karşıtlarını yaratıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? Sonra bu yarattığı alemlerin geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasıyla büyümelerini temin ediyor. Kainat devamlı olarak büyüyor. Bütün alemlerin hepsi büyüyor. Allah'ın gezegenlere verdiği itiş enerjisi sebebiyle. Sonra itiş enerjisi bitiyor, zaman duruyor. Ve gravitasyon sebebiyle kainat küçülmeye, zaman da geriye doğru gitmeye başlıyor. Her şey tersine çalışıyor. İşte ilk yaratma, ondan sonra insanların kıyamet gününe ulaşması, kıyamet gününden sonra başlangıca dönüş. Rum suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekumus tekumus saate saatu yubli sul mücrimun. Ve yeme ve o gün tekumu olur, vuku bulur. Es saati, o saat, kıyametin kopma vakti. Yublisu, yeisi düşerler, ümidi keserler, susarlar. El mücrimun, suçlular, günahkarlar.

O saatin, kıyametin geldiği gün, sen kıyametin vuku bulduğu gün, da koptuğu gün mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Neden? Çünkü hayat filmlerini göreceklerdir. Hayat filmlerinde kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ve mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar. Sadece kendi günahlarından değil, onların kaybettiklerinden de bir kısmı mutlaka mücrimlere veriliyor. Onlar omuzlarına vebal yükleniyorlar. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, yani dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptırarak kendileriyle beraber başka insanları da cehenneme sürükleyenler. Ayetin 13. Rum suresinin 13. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ve lem yekun olmaz lehum onların mindan şürekaihim onların ortakları şirk koştukları şüfeaü şefaat edenler ve kânü ve oldular bi ile şürekaihim onların ortakları şirk koştukları in kafirin inkar edenler şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Yani Allah'a eş koştukları, şirk koştukları, putları, ortaklarını inkar edenlerdir. Tabiatıyla şirk koştukları putlar onlar için hiçbir yardımda bulunamazlar. Şefaat zaten kıyamet günkü bir olay değildir. Şefaat dünya hayatında gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve ondan sonra da Allah onu 12 tane insanla irşat makamına ulaştırırsa, kişinin tabiyeti anında başının üzerine gelen devrin imamı onun bütün günahlarının sevaba çevrilmesi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur ve bu gerçekleşir mutlaka. Kişi 12 insanla gelmişse mürşidine, Allah göstermişse mürşidine, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cennete gireceği kesin. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp mürşit sevgisiyle ona tabi olması da söz konusu. Bu noktada Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kendi talebi üzerine günahlarını affeder. Devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affeder. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, onlar hariç diyor. Cehenneme gitmezler. Kimler? Tabi olup da, yani irşat makamına tabi olup da mümin olanlar ve nefs tezkiyesine, amelü salata başlayanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. İşte bu şefaattir.
14. ayet-i kerime, Rum suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekûmüs ve yevme tekûmüs saatü yevme izin yeteferrekûn ve yevme ve o gün tekûmü olur, vuku bulur. Es-saatü saat, kıyametin kopma vakti, yevme izin, izin günü, yeteferrekûn, fırkalara ayrılırlar. O saatin, kıyametin koptuğu izin günü, onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılırlar. Müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tarafta, dilemeyenler ikinci tarafta, her biri ayrı bir fırkaya dahildir. Yani cennetin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennetlere gidecek olanlar birbirinden ayrı fırkalar oluştururlar. Cehennemin de yedi katına gidenler, onlar da birbirinden farklı fırkalar oluştururlar. Herkes fırkalardan birindedir. Rum suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine aminu ve aminus salihati fe hum fi ravdatin yuhberun. Artık böylece fe emme ama fakat ellezine onlar aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amelü salatı, salih amel, nefs tezkiyesi,

Artık böylece hum onlar fi içinde de ravdatin bahçe yuhberun sevindirilirler. Fakat amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihat nefsi ıslah edici ameller, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde sevindirilirler. Onlara iyi davranışlarda bulunulur. Onlar sevindirilirler. İşte gruplara ayrılanlardan bir grup cennete gidecek olanlar, ikinci grup cehenneme gidecek olanlar. Burada Allah Teala cennete girecek olanları ifade ediyor. Bu grubun içinde de 8 cennete dağılanlar söz konusudur. 7 kat cennetin 7.'si 2 gruptan oluşuyor. Adın cenneti. 1. İrşat makamına tayin edilenler ve 2. Resuller ve devrin imamının bulunduğu 2 ayrı cennet söz konusu. Rum suresinin 16. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve emmellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ve lika il ahireti fe ulaike fil azabi muhtarin. Muhtarun ve emmellezine ve emma ellezine ve emma ama fakat ellezine o kimseler onlar keferu inkar etti ve kezzebu ve tekzip etti yalanladı. Bir ayetine ayetlerimizi ve likayı ve ulaşma el ahireti ahir sonraki ahiret ve artık böylece işte ilahike onlar fi içinde el azabi azap muhtarun, hazır bulundurulanlar. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ettiler, yalanladılar ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı. İşte onlar azap içinde hazır bulunanlardır. Burada kafirlerin genel çerçevesi açık bir şekilde çiziliyor. Kimdir kafir? O kafirlerin birinci özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. İkinci özellikleri ahirete ulaşmayı, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar etmeleri. Ayetleri de tekzip ederler, yalanlarlar. Nereden başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin yalanlanmasından başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar ve Allah'a ulaşmayı da tabiatıyla dilemiyorlar. Öyleyse gidecekleri yer cehennem. Ve oraya ulaştıkları zaman, cehenneme ulaştıkları zaman, cennete gireceklerin cehenneme girerken uçarak girdiklerini, kendilerinin ise kapının kaldırılması suretiyle burunları yere sürterek girdiklerini gördükleri zaman azap onları o andan itibaren yakalıyor. Hatta kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman
kaybettiklerinin kazandıklarından fazla olduğunu gördükleri zaman onlar azap içinde oluyorlar. Huzursuzluk onları bütün boyutlarıyla kaplıyor. Cehennemde de ebedi azabın içinde olacaklar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe sübhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve artık böyleyse öyleyse sübhane tenzih et münezzeh kıl, o sübhandır de tesbih et. Allahü Allah, hine o vakit o zaman, tumsune akşam vaktine girdiniz ve o vakit o zaman tusbihun sabahladınız, sabah vaktine girdiniz. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Allah'ın tesbihi biliyorsunuz. Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber kelimelerinin en az 33 defa tekrarıyla gerçekleşir. Bu 33'ler tekrar tekrar devam etmelidir. Daha güzele ulaşabilmek istediğinde. Bunun adı tesbihtir. Ama eğer Allah Allah Allah diye zikrediyorsanız, Allah'ın ismini tekrar ediyorsanız bu zikirdir. Bütün namazlardan sonra mutlaka Allah-u Teala'yı tesbih ederiz. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber diyerek. Bu en az miktarıdır. Tesbih etmek, akşam vakti, sabah vakti, öğle, ikindi, yatsı hepsinde tesbih esastır. Rum suresinin 18. ayet-i kerimesi, buradaki tesbih sabah tesbihi ile akşam tesbihi verilmiş sadece. Ayet 18, Rum suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tushirun. Ve lehu ve ona aittir elhamdu hamd fi içinde es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve arz yer ve aşiyen ve gündüzün sonu ikindi vakti ve hine ve o vakit o zaman tushirun öğle vaktine tushirun öğle vaktine girdiniz. Allah-u Teala buyuruyor, göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde. Birinci ayette, yani 17 numaralı ayette Allah-u Teala sabah ve akşam vaktinde tesbih edin diyor Allah-u Teala'yı. Burada da öğle ve ikindi vaktinde hamd ona mahsustur. Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, yerlerdekiler ona hamd ederler diyor Allah-u Teala. Hamd ona mahsustur demekle. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. Tesbih öğlende de, ikindide de devam eder. Sabah namazından başlar. Sabah. Sabahtan evvel teheccüd ya da teheccüdü katmayalım. Sabah namazında bu tesbih yapılır. Kuşluk sünnetinde yapılır. 2. Öğlende yapılır. 3. İkindide yapılır. 4. Akşam yapılır. 5. Yatsı yapılır. 6. Gece saat, şimdiki saatte 1'den sonra, normal saatle 12'den sonra, gece 12'den sonra yapılan bir başka husus söz konusudur. Bismillahirrahmanirrahim.
19. ayet, Rum suresinin 19. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda bade mevtiha ve kezalike tuhrecun. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır ve arzı toprağı ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi çıkarılacaksınız. Ne oluyor? Kıyamete kadar insanlar devir devir insanlar yaşıyorlar. Her devirde başka başka insanlar hayata getiriliyor Allah Teala tarafından ve hayatlarını sürdürüyorlar, yaşıyorlar, sonra da ölüyorlar. Ve zaman geçmişten geleceğe doğru ilerliyor. Kıyamet günü kainatın büyümesi durduğu zaman gravitasyon başlıyor ve gravitasyon sebebiyle o güne kadar büyümekte olan kainat küçülmeye başlıyor. Uzaylar birer birer yok oluyor. Evvela gezegenlerle sabiteler birleşiyor. Güneşle, evvela dünya ile ay. Sonra güneş dünya ile birleşiyor. Çünkü dünya ile ay zaten birleşmiş durumda. İkisi birden güneşle birleşiyor. Sonra güneş sistemlerinin hepsinde bu olay tahakkuk ediyor. Sonra güneş sistemleri de, güneşler de birleşiyor. Bütün galaksiler bir noktaya doğru çekiliyor. Neticede kainat sıfır noktasına doğru gidip cennet ve cehennem hariç her şey yok oluyor. Berzah alemindekiler de aynı statü içerisinde, berzah alemi de yok oluyor ve nefsler de zamanın geriye dönüşü sırasında dünya üzerindeki sistemde insanların yaşamakta olduğu devre geriye doğru dönmekte olan zaman ulaştığında oradaki insanların hepsi diriliyor ve mezarlarından yukarıya doğru yükselip mahşer meydanında herkes toplanıyor. İşte bu ölümden sonra kişinin tekrar dirilmesi olayıdır. Zamanın geriye dönmesi sebebiyle kişi zaten hayatta olacağı noktada canlanmış oluyor. O noktada, zamanın o noktasında o kişi zaten hayatta ve zaman oraya dönüyor. Her şeyiyle oraya dönüyor. Rum suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor ve min ayatihi en halakakum min turabin sümme iza entüm beşerün tenteşirûn ve mindan ayatihi onun ayetleri en halakakum sizi yaratması mindan turabin toprak sümme sonra iza olduğu zaman olunca entümsiz beşerün bir beşer bir insan tenteşirûn sizi siz yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden yani mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Evvela Adem Aleyhisselam çamurdan yaratıldı ve çamur halinde o çamurdaki organik standartlar
vücuda bulsun diye, vücuda gelsin diye uzun bir süre, bu dünyanın standartlarında uzun bir süre bekledi Adem Aleyhisselam. Henüz Allah-u Teala ona ruh üfürmemişti. Ve organik hale gelince o süreç içerisinde Allah-u Teala ona ruh üfürdü. Onu canlandırdı ve ruh üfürdü. Canlanınca, evvela canlanma olayının olduğu kesin, çünkü emanetin iki varlık tarafından alındığına dair Kur'an-ı Kerim'de işaret var. Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti göklere, dağlara ve yerlere teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Yüklenmekten korktular, kaçındılar. Sonra da insan emaneti yüklendi. İnsan cahil ve nankördür, diyor Allah-u Teala. Orada cahil ve nankör olan, cahil ve zalim olan insandan bahsediyor Allah-u Teala. Cahil ve zalim olan insan, nefsin iki tane vasfıyla ifade ediliyor. Öyleyse sadece fizik vücut değil, ruhu teslim alan. Fizik vücut ve nefs beraberliği. Öyleyse Allah-u Teala fizik vücudu yaratıyor, nefs veriyor insana. Hayat veriyor, ondan sonra ruhu üfürüyor. Ruhu teslim alanın sadece fizik vücut olmadığı, cahil ve zalim ifadelerinin muhatabı olan bir varlığın daha fizik vücutla beraber bulunduğu kesinlik kazanıyor. Fizik vücudu teslim alan, affedersiniz, ruhu teslim alan, Allah-u Teala'nın üfürdüğü ruhu teslim alan, sadece fizik vücut değil, fizik vücutla beraber nefs beraberliği. Ve sonrasını biliyorsunuz. Şeytan, Allah'ın bu noktadan sonraki secde emrine itaat etmiyor, Allah'ın huzurundan kovuluyor ve insanlara en büyük düşman oluyor. Kıyamete kadar da bütün insanları cehenneme ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacağı kesin. Ne oldu? Sonra Adem Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Havva anamızı yarattı. Sonra ikisinin çocukları oldu. Çocukları oldukça yeryüzüne yayıldılar. Ondan sonra yayılma insanlık tarihi boyunca devam etti. Allah razı olsun. Ve Rum Suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh, yani rahmeten. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Ve min âyâtihi, onun ayetlerinden, en halaka yaratması, lekum sizin için, min enfisukum sizin nefslerinizden, ezvacen eşler, zevciler, li teskûnü sükûn bulmanız için, ileyha ona, ve ceale ve kıldı, beynekum sizin aranızda, meveddeten sevgi, muhabbet, ve rahmeten ve rahmet, inne muhakkak ki fî zâlike işte bunda vardır, le
elbette gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, likamin, bir kavim için, etefekkürün, tefekkür eden bir kavim için. Şöyle tahakkuk ediyor sonuç. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevciler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Burada sükun bulmak, sakinleşmek, aynı zamanda mutlu olmak, huzur içinde yaşamak anlamına geliyor. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır.

Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah evvela Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ondan zevcesini yaratıyor. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olarak doğuyorlar. Oğlanlar ve kızlar olarak doğuyorlar. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getiriyorlar. Allah razı olsun. Ve 22. ayet-i kerimesi Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi halkus semavati vel ardı vahdi lafu el sinetikum ve el vanikum inne fi zalike le ayatin lil alimin. Ve min ayatihi ve onun ayetlerindendir. Halku yaratma, yaratış, es semavati semalar, gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü, vahtilafu ve ihtilafu ve muhtelif, çeşitli, farklı, el sinetikum, sizin dilleriniz, lisanlarınız ve elvanikum ve sizin renkleriniz. İnne muhakkak ki fî zâlike, işte bunda vardır. Le elbette, gerçekten, mutlaka, ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, lil alimin, alimler için. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır. Sizin lisanlarınız ve renkleriniz muhtelif, birbirinden farklı olmuştur. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Sizin lisanlarınız, yani konuşma dilleriniz ve renkleriniz birbirinden farklı olmuştur. Her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşuyor. Burada Allah Teala burada açık bir şekilde insanları farklı hüviyette yarattığını, onların renklerinin birbirinden farklı olması, sarı ırk, siyah ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk, dört ayrı tür ırk söz konusu. Eğer Eskimolar da bunlardan bir tanesine girerse 5 oluyor. Ama sarı ırk, kırmızı ırk, beyaz ırk ve siyah ırk, bunlar mutlak olarak yeryüzüne dağılmış durumdalar. Ve Allah Teala onların hepsini o şekilde biz yaptık diyor. Yarattığımız insanın aslında bunların atası aynı kişi, Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Ama Nuh'un gemisiyle seyahatin sonunda dünyanın her tarafına, her tarafındaki insanlar ölüyor. Sonra bu geminin durakladığı yerlerde, limana ulaştığı yerlerde insanlar boşalıyor gemiden. Her biri birbirinden ayrı bir noktada boşalan insanlar orada kendilerine bir hayat temin ediyorlar ve içinde bulundukları coğrafi statüde farklı hüviyete giriyorlar. Onları o farklı renklere bürüyense Allah. Ve Rum suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve min ayatihi menamekum billeyli ven nehari vebti ga ukum min fadlih inne fi zalike le ayatin li kavmin yesme'un. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden mena mukum, sizin uyumanız, bir elleyle geceleyin ve ennehari ve gündüz, ve ptiga ukum, sizin istemeniz
min fardiye onun fazlından, inne muhakkak fizalike işte bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller likamin bir kavim için yesmeun işitirler. Ve onun ayetlerindendir ki sizin gece uyumanız ve gündüz onun fazlından istemeniz, muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Allah Teala insanı öyle bir hüviyeti yaratmış ki gündüz saatlerinde aktif olacak, hareket halinde olacak, geçimini temin edecek olan faaliyetlerde bulunacak. Ama akşam olduğu zaman, o zaman Allah uyuyacak ve Allah'ın fazlından yardım isteyecek. Gündüz de 7 vakit namaz kılarak Allah'ın fazlından gündüz ve gece boyunca namaz kılarak akşam namazı, yatsı namazı ve teheccüd namazı karanlıkta kılınan namazlardır. Sabah namazı da onlardan birisi sayılabilir. Mutlaka güneş doğmadan evvel kılınması gerekir. O zaman gece boyunca da, gündüz boyunca da insanların namaz kılmaları gerekiyor. İbadet edip namazın neticesinde Allah'ın fazlından talepte bulunmak söz konusu. Ve 24. ayet-i kerime ve min ayatihi yuriyukumul berka haffen ve tamaan ve yunezzilu mines semai maen fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayatin likamin yaqilun. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden yuriyukum size göstermesi el berka şimşek haffen korku olarak ve tamaan ve umut olarak ve yunezzilu ve indirir mines semai semadan gökten maen su ve böylece bundan sonra yuhyi diriltir, hayat verir. Bihi onunla el arda arz, yer toprak. Bade sonra meftiha, onun ölümü. İnne muhakkak ki işte bunda vardır. Fî zâlike işte bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller. Likamin bir kavim için yakilun, akıl ederler. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı, toprağı diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Şimşekle insanları aydınlatıyor, korkutuyor başlangıçta. Eğer gökten indirdiği suyla ölü olan toprağı her bahar yeniden diriltiyor. Akıl eden kavim için mutlaka ayetler vardır diyor Allah Teala. Çünkü nasıl toprağı ben ölümünden sonra diriltiyorsam diyor, sizi de ölümünüzden sonra diriltirim. Ve böylece hem toprağın hem de insanın ölümden sonra dirilmesi bir defa daha şekillendirilmiş oluyor. Ve Rum suresinin 25. ayet-i kerimesi ve min ayatihi en tekumes sema'u vel ardu bi emrih sümme izâ de'akum daveten minel ardı izâ entüm tahrucun ve min den ayatihi onun ayetleri en tekume vuku bulması durması es sema'u sema gökyüzü ve el ardı ve arz yeryüzü yer bi ile emirihi onun emri sümme sonra izâ olduğu zaman de'akum sizi çağırdı daveten davet, bir tek davet, bir defa çağırma. Mindan, el ardı arz yer, izah olduğu zaman entümsiz,
tahricün çıkacaksınız. Ve onun ayetlerindendir ki, gök ve yer onun emriyle durur. Yani dengede durur. Sonra sizi bir tek davete çağırdığı zaman bir yerden, yani kabirden çıkacaksınız. Yerden çıkacaksınız. Yerden, yani kabirden sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız diyor Allah Teala. Herkes vakti gelince mutlaka buna ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir defa daha birlikte olduk. Allah'ın güzelliklerini, Kur'an'ı bir defa daha yaşamaya Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Kur'an-ı Kerim. Çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim daimi zikri de farz kılmış. Buyuruyor ki Allah Teala: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Acaba Allah Teala niçin yatarken muhtevasını kullanmıyor da yan üstü diye bir ilave yapmış yan üstü yatarken? Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığın üzerine kilitleniyor. Ne olur o zaman? O zaman kalbimizin atış seslerini kulağımızda duymak mümkün olur. Mümkün olursa ne olur? Zikir için en uygun pozisyon elde edilir. Zikrin Allah için en kıymetli olanı kalp atışlarına paralel bir zikrin yapılmasıdır. Kalbiniz atıyor. Böyle çift atar. Ve siz o her çift atışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesinizle Allah kelimesini tekrar ederseniz veya diye sessiz tekrar ederseniz veya dilinizi de kımıldatmadan yine Allah kelimesini iç dünyanızda tekrar ederseniz üçü de Allah-u Teala'nın katında makbuldür. Bunların zor olanı dili de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmektir. İşte daimi zikrin sahipleri o noktaya ulaşabilmiş olanlardır. Onlar gece uyudukları zaman da zikirleri devam eder. Sabah uyandıkları zaman zaten zikre başlamışlardır. Öyleyse bilinçaltında zikrin meyvelerini verebilmesi bir alışkanlığa bağlıdır. Bunu kendiniz iç dünyanıza yerleştirmek durumundasınız. Ve de ne zaman bir sabah uyandığınızda hala Allah kelimesinin iç dünyanızda tekrar ettiğini görürseniz hedefe ulaştınız demektir. Sakın ucunu bırakmayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açık olarak söylüyor: "Resulunallah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala üzerine, cunubihim yan üstü yatma üzerine, yani yan üstü yatarken bir insan üç halde bulunabilir: ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama buradaki ifade, yan üstü yatarken ifadesi, bizi bir hedefe çağırıyor. Yatarken hep yan üstü yapmaya çalışacağız. Bir kulağımız yastıkta olacak. Ve kalbimizin atışlarını kulağımızda hissetmeye çalışacağız. Bu noktaya ulaşana kadar isterseniz kulağınıza Allah kelimesini tekrar eden küçücük bir alet koyabilirsiniz. O sabaha kadar, siz uyanana kadar

Teheccüde kalkabilirsiniz. O devreye kadar sizin iç dünyanızda o sesin yankılanmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra aleti aldığınızda alışmış olan vücudunuz aynı kelimeyi, Allah kelimesini, zikrullahı gerçekleştirecektir. Baştan bir hareket verirseniz ona diye, sonra çok hafif bir açılıp kapanmayla işlerinizin devamlı çok küçük bir hareketle Allah dediğini belki hissedebilirsiniz. İşte daimi zikrin sahiplerinde hakim olan bu küçük harekettir. Bir Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah demek var. Demek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkincide hareket çok azalıyor. Bu hareketin azalmasının sebebi ne? Allah Teala daimi zikre ulaşanlara böyle bir yardımcı müessese koyar. Onlar uykudayken de hep Allah'ı, o iki dişi arasındaki mesafe korunarak çok az bir hareketle gerçekleşir. İşte o kişi uyandığı noktaya kadar hep zikredecektir. Uyandıktan sonra da içindeki ses Allah kelimesini hep devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın sevgilisi olun. Bu, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız ona göre bir dizaynı ifade eder. Allah Teala sizin onu sevdiğinizin 100 katı, 1000 katı, belki birkaç bin katı sizi sever. Herkese göre sevgisi farklıdır. Bu bir insanın hak edişine bağlıdır. Ne kadar hak ediyorsunuz? Allah Teala böyle bir müessesede nihai neticeyi ortaya koyarken sizin kalbinize bakar. Kalbiniz hangi seviyede? Yüzde ne kadar aklanmış, nurla dolmuş? Çünkü asıl güzellik daimi zikrin sahiplerinde oluşur. Çünkü onların kalpleri tamamen Allah'ın nuruyla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, onların uykusunda baksanız ağızları açıktır ve çok hafif bir oynamayla Allah kelimesi tekrar edilmektedir. Çok az bir hareket, yokmuş gibi. Sevgili kardeşlerim, bu ince bir iştir. Ama Allah Teala ile dostluğunuz arttıkça onun bütün emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutlaka sabah namazından evvel
Namaz kılacaksınız. Teheccüd namazı kılacaksınız. Sabah namazından evvel kılacaksınız. Bu namazın çok büyük bir hazzı olduğunu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı seveceksiniz. Allah da sizi sevecek. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu etrafınızdaki herkesi seversiniz. Sevdikçe onlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki muhtevanızda sadece sevgi oluşsun. O zaman size düşman olanları da kin beslemenin mümkün olmadığını yaşayacaksınız. Onları da seveceksiniz. Ya Allah-u Teala'dan o size kötülük etmiş olanları, kötülüğünüz için çalışanları, size zarar vermeye uğraşanları da sevmeyi başaracaksınız. Allah-u Teala'nın onları affetmesi için dua edeceksiniz Rabbinize. Onları bağışlasın. Onların da kalplerine size verdiği güzellikleri versin Allah-u Teala diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı şey değildir. Ama Allah'ı sevmeyen bir insan insanları sevemez. Sevgi adını verdiğimiz şeyle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevgi kalbin işidir. Arzu fizik vücudun işidir. Öyleyse biz sevgiden bahsediyoruz. Kalpten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp, sevginin merkezi. Nasıl kalp damarlar vasıtasıyla kanı vücudunuzun en ucu köşesine, elinizin parmaklarının ucuna kadar, ayaklarınızın parmaklarının ucuna kadar, başınızın en üst noktasına kadar, beyninizin her noktasına ulaştırıyorsa Allah Teala'yı zikretmek nefsinizin kalbini en güzele ulaştırmak istikametinde bir muhteşem dizayn oluşturur ki o başınızın en üst noktasından ayak parmaklarınıza kadar bütün vücudunuza hükmeder. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın sizlere kabul ettirmeye çalıştığı en kötü duygudur. Nefret eden bir insan nefret ettiği kişiye zarar vermeye çalışır. Seven bir insan sevdiğine huzur ve mutluluk vermeye çalışır. İkisi birbirinden son derece ayrı, birbirinin tamamen zıttı olan bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Sevmek ve nefret etmek.
Öyleyse sakın nefret edenlerden olmayın sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevin. Sadece sevin. Nefret edenleri de sevmeye çalışın. Bunu yapmaya çalıştığınız zaman hiç de kolay olmadığını yaşayacaksınız. Ama gayret ederseniz Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. O zaman size kötülük yapanları da affetmesi için Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye karşı kin beslemeyin. Kin nefsin en büyük afetlerinden birisidir. Çünkü kin o nefret ettiğiniz kişiye kötülük yapmanızı telkin eder devamlı olarak. Oysa ki siz Allah'ın dostuysanız kimseye kötülük yapamazsınız. Sizin aleyhinizde bulunanlara Allah Teala sizin karşılık vermenizi uygun görmez. Onlar yalan da söylese, sizin için iftiralar atsa da bu netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, Allah karşısında mı temiz olmak isterseniz, yoksa insanlar karşısında mı? Allah'ın sizi sevebilmesi kalbinizin temizlik oranına paraleldir. Kalbinizin ne kadarını afetlerden temizlediniz? Bunun ölçüsü ise zikirdir. 24 saatin yüzde ne kadarında zikrediyorsanız, nefsinizin kalbi de yüzde o kadar nurla dolar. Her 24 saatlik zaman parçasının zikirle geçen süresi nefsinizin kalbinin temizlik oranını gösterir. O oran hep korunur. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir bu konunun en güzel çözümünü ifade eder. Orada nefsinizin kalbini tamamen doldurup taşan bir mutluluk dizaynı söz konusudur. Etrafınıza mutluluk vermeye kendinizi adamanızı sağlar. O zaman size düşman olanlara sevgili kardeşlerim sadece acırsınız. Onlar cehennemi bilmiyorlar. Görmediler. Görseler de bunu asla yapamazlardı. Kimseye düşman olamazlardı. Ve Allah'ın Resulüne asla düşman olamazlardı. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin kurtulmasını dileriz. Onlar için de Allah'ın affetmesi istikametinde dua ederiz. Hep yaparız bunu. Ama yetmez ki sevgili kardeşlerim. Kötülük eden kişi bundan pişmanlık duymadıkça bizatihi kendisi Allah'tan af ve mağfiret dilemedikçe gerçek bir pişmanlıkla Allah'a yönelmedikçe affı mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, dünya
Yaşanmaya değer bir yer mi? Olmasaydı Allah-u Teala hiçbirimizi dünya adı verilen bu gezegende yaratmazdı. Allah-u Teala bir kanun koymuş. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler. Kazanılan dereceler kaybedilen dereceleri aşmadıkça o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bunun cennetin en güzel yolu cennete ulaşmanın kıyametten kıyamete kadar cennette kalmanın en güzel yönü sevgili kardeşlerim başkaları için yaşamaktır. Onları sevin. Bu onlar kelimesinin içine size kötülük edenleri de dahil etmeye çalışın. Biliyoruz ki bu zor bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, muhtevanın zorluğu neyi ifade ederse etsin, eğer Allah'tan yardım isterseniz ve bunu başarma konusunda ciddi bir gayretin sahibi olursanız, mutlaka başarırsınız. Sizi sevmeyenleri de sevebilirsiniz. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getiremezsiniz o zaman. Onların da affı için Allah'a dua edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. Bunun gibi kim bilir kaç bin gezegende bizim gibi hayat var. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman bunun yolunun sevmekten geçtiğini bilin. Şeytanın dostları sevemezler. Onlar şeytandan nefreti öğrenirler. Onu talim ederler. Başka insanları sevmek, onlara yardımcı olmak, onlara en güzel davranışlarda bulunmak yerine onları zarar vermek suretiyle huzursuz etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, nefretin arkasında kişisel düşmanlık vardır. Allah Teala'nın bize emrettiği şey, bize yaptırdığı şey, bizi sevmeyenleri de sevmektir. Bizim sevmeyenleri değil, bizden nefret edenleri de sevmektir. Onlar için de dua ediyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala onları affetsin diye. Sevgili kardeşlerim, kim nefret ediyorsa o Allah'ın kendisine nasip kıldığı mutluluk yolunun kapısını kapatmıştır.
Negatif istikametlerini sen, mutsuzluk rüzgarları, insanlar başkalarına zarar vermek için harekete geçtiğinde daha üst seviyede hareket ederler. Onların kalplerini karartırlar. Zikirlerini adım adım yok ederler. Bir süre sonra bu insanlar zikretmez olurlar. Oysa ki insanın kalbine nurları taşıyan, onu mutlu eden Allah kelimesinin tekrarı olan zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya ağzı da kımıldatmadan diye iç zikir. Ama bu kımıldatmama müessesesi tam bir kımıldatmama değildir. Kişi kımıldatmadığını zanneder ama bakar ki çok hafif bir şekilde dişler çok hafif bir şekilde çok kısa bir mesafe içinde yine hareket halindedir. Öyle ki bu belli belirsiz bir harekettir. Ancak dikkatli bakıldığı zaman hissedilir. İşte o böyle olan Allah'ın o kişiye kazandırdığı bir özel dizayndır. Adı tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle oraya varmamıştır. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Kişi gayret ederse Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Neden? Çünkü gayret eden kişi kalbinin afetlerini bir ölçüde mutlaka temizler. O ölçüye ulaşınca Allah'ın yardımı gelir. Onu daha üst seviyede zikre ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala o güzelliklere sizi hayran bırakır. O güzellikleri yaşayabilmekse daimi zikrin dışında mümkün değildir. Bunlar çok özel, üst seviye güzelliklerdir. Ancak o zaman yaşanır. O zaman sır perdelerini Allah-u Teala birer birer kaldırır. Kişi kanatlı melekleri de Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle onları mutlaka Allah Teala gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl Allah'a aşık olmazsınız? Nasıl Allah'a neticede onun da hayran olmazsınız? Bütün o güzellikleri size veren Allah'tır. Allah'ı seven başkalarını da sever, insanları da sever ve onları affeder. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hesap bizimle bize kötülük yapanlar arasında değildir. Hesap Allah'la kötülüğü yapanlar arasındadır. Öyleyse insanların nefs afetleri sebebiyle Allah-u Teala kısası
müsaade safhasına getirmiş. Ama eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Affedersek niçin bizim için hayır daha hayırlıdır? Hayır nedir? Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Eğer birisi bize bir kötülük etmişse o kişi o hareketi sebebiyle derecat kaybetmiştir. Bize kötülük edildiyse onun kaybettiği derecatı biz kazanmışızdır. Biz de ona aynı şekilde davranırsak kazandığımız derecat kadarını biz kaybederiz. Biz de ona kötülük edersek, kısas deniyor adına bunu. O zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hiç kazanacağımız hiçbir şey kalmıyor geriye. Ama kim bize bir kötülük etmişse, biz ona kötülük etmediğimiz takdirde onun cürmü kadar kaybettiği derecatı biz kazanırız. Sevgili kardeşlerim, insanların kalbini kazanmak yerine onlara huzur ve mutluluk vermek suretiyle onların kalbini kazanmak yerine niçin insanların öfkesini, nefretini kazanalım ki? Allah Teala bizden ne istiyor? Seviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Sevmekse ruhun hasletidir, nefsin afeti değildir. Öyleyse nefret etmeyiniz diyor Allah Teala. Nefret nefsin afetidir. Nefret ettirmemek de başkalarının diğerlerinden nefret etmesine meydan verecek olan konuşmaları da yapmamamız uygundur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki iç dünyanızda, dış dünyanızda, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefreti sıfırlamalısınız. Sevgiyi bütün boyutlara yaymalısınız. Size düşman olanları da sevebilmelisiniz. Onlar bu dünya hayatında nefretlerini devam ettirseler bile kıyamette bunun hesabını Allah'a mutlaka vermek mecburiyetindeler. Hiç kimse için ikinci bir alternatif yok. Kıyamet günü sevap tartılarınızla günah tartılarınız mutlak olarak karşılaştırılır. Meleklerin huzurunda ve sevgili kardeşlerim, kimin günah tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cehennem. Sonsuz bir işkenceler hayatını cehennemde olanlar kıyamete kadar yaşamak mecburiyetindeler. Kıyamet bir sonsuzluğun sonudur. Allah Teala nasıl kainatı yaratmışsa bir gün onu yok edecektir. Her şey başa yeniden dönecek. Öyleyse geçici bir hayatınız var. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, 100 sene yaşadığınızı, 200 sene yaşadığınızı düşünsek de netice değişmez. Bir gün mutlaka öleceksiniz. Hepimiz
Bir gün mutlaka öleceğiz. İşte arkamızda bir hoş seda bırakabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Arkamızdan insanların çok büyük bir kısmı bizi hayırla anabiliyor mu? Öyleyse o zaman Allah için yaşamışızdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyi anlayamazlar. Bu sebeple kendi açılarından değerlendirdikleri olaylarda genellikle yanılırlar. Bu yanılgılar kine nefrete sebebiyet verebilir. Sevgili kardeşlerim, insanları affetmeye çalışalım. Gayretimiz bu istikamette olsun. Kimseye kin duymayalım. Bize kötülük yapanlara da kin duymamayı başarırsak Allah'a en yakınlardan oluruz. Allah Teala hesabı biz görürüz diyor. Buna karşılık nefsinde afetler bulunup intikam afetini tatbik etmek isteyene de Allah Teala açık kapı bırakmış. Ama ahsen olanı bu değil. Ahsen olanı kötülüğe kötülükle mukabele etmek değil, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Öyleyse bunu usul haline getirelim. Bize kötülük edenlere de elimize bir fırsat geçtiğinde iyilik edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Hesabı bize vermeyecekler sevgili kardeşlerim. Çünkü hesabı Allah'a verecekler. İşte böyle bir dizaynda üzerinize düşen vazife herkesi sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. Sevgiyle dolu bir dünyada yaşamaktır. Huzur içinde olmaktır. Çünkü her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa siz derecat kazanırsınız. Derecat kazanan herkes kazandığı her derece için mutluluk hususunu mutlaka yaşar. Kaybettiği her derecede de mutluluğu yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunun ki daima huzuru ve mutluluğu yaşayasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.